En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
2: Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.
2: Azdan gelen, yürekten giden.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60

Türkü Yürek'te başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Başımı

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi. Radyo Ekin bir dokunuş uzağınızda

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Pascal.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
0: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
2: Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizlere getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demir Kapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.
4: Deli Murat.

0: Bugün burada kabine seçimleri için toplandık. Biliyorsunuz oylarımız her geçen gün fişek gibi fırlıyor. Böyle giderse tek başına iktidar olmamız hiç de uzak bir ihtimal değil.
1: Ne görev verilirse ülkemiz için canla başla çalışırız başkanım.
2: Bu çocuğu çok dürüst birine benziyor. İlk fırsatta partiden ihraç edelim. Başımıza hiç açmaz.
3: Doğru.
4: İyi konuşuyor ama boş konuşuyor. Liderlik baskı da yok zaten. Anladın mı?
5: Deli mi? Deli mi?

0: Amerika'dayken.
1: Sen neredeyken, neredeyken?
0: Amerika'dayken.
1: Amerika'dayken.
0: Evet, bir gün arkadaşlar beni özel bir partiye çağırdı. Bu Farah da geldi. O zaman figürandı tabii. Bana çok asıldı ama yüz vermedim karıya.
2: Yaşa amca.
1: Ulan Ziya, anladık, atıyorsun. Ama bari yutulur cinsten olsun be oğlum.
0: Abi sen de benim hiçbir sözüme inanmıyorsun ya.
1: Ulan sen de biraz ölçülü at.
0: Tamam, ölçülü atarız. Allah Allah.

0: yanında.
1: 1992'den bugüne
2: Asmolları
3: Kuyumculuk.

Çaycı artık sağlam giyinmen gerekiyor. Bak havalar soğudu, hasta olursun. Tabii. Üşüdün mü canım benim? Gel, gel başkanın şefkatli kollarına gel. Gel ısıtayım seni, gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel.

Artık böyle ufak ufak kışı hissetmeye başladı galiba. Zor, zor. Gerçekten üşüyor musun canım? Gel buraya. Gel, gel be, ısıtayım seni. Gel buraya, gel. Gel. Havalar soğuk. Hafta sonuna kadar yağmur devam edecek İstanbul'da. Vallahi Rabbim odunu kömür olmayana yardım etsin. Kış herhalde fena gelecek bu sene. Değil mi? Yazdan. Valla ben yazdan hiçbir şey anlamadım ya. Ne çabuk bitti. Allah'ın sözü, bir gelsene buraya, gel. Gel gel, yayında sana bir şey soracağım, cevap ver, gel. Demin sen aşktan bahsediyordun, ne oldu? Oğlum aşk diye bir şey yok, buna inanma gerçekten, bak yok. Kim diyor bunu? Aşk var mı gerçekten? Bence yok. Onların hepsi hikaye yavrum. Yok, Ferhat da dağ delmiş de. Ha, gözüne gördün mü Ferhat nasıl dağ deliyor oğlum? Böyle şey... Oğlum şimdiki teknolojiyle zor deliyorlar. O zaman teknoloji yoktu. Ferhat dağı nasıl deldi? Neyle deldi? Neyle delmiş olabilir oğlum ya? Öyle bir şey yok. Ben sana söyleyeyim gerçeği. Bak Ferhat... bence define arıyormuş, tamam mı? tabii o zamanlar define arıyorlar. Tamam mı? Tabii. Jandarma geliyor. Jandarma bunları suçüstü yapıyor. Bakıyorlar dağı deliyorlar. Bunlar diyor ne yapıyorsun? Diyor ki ben diyor şeren için diyor dağı deliyorum. Olay öyle patlıyor. Anladın mı? Öyle aşkından dağı delmiş falan. Niye dağı deliyor ki? Yol mu yok abi? Ha? Yani mantığın alıyor mu? Benim de almıyor yani. Hani yol varken niye dağı delersin, anladın mı? Deli. Adamlar define arıyormuş. Oy. Bak, sabah sabah güldürdün beni ya. Allah Allah. Peki. Peki öyle olsun. Senin dediğin olsun. Tamam, aşk diye bir şey var. Tamam. Belki var. Daha de. Ferhat daha delmiş anam. Diğeri ne yapmıştı? Diğeri ne yapmıştı? O da mı daha delmişti? Oğlum bunların hepsi masal. İnanma böyle şeylere ya. Allah'ın istiyorsa bir insan dağı nasıl delebilir oğlum ya? Gizlenelim bir yere. Görmesin bizi biri. Şimdiki sevdalıklar. Sevgili ağam günaydın. Efendim Asımoğulları Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Elvan Aslan da bir günaydın yazmış bize. Günaydın efendim. Size de günaydınlar. Tüm dinleyenlerimize hayırlı işler, hayırlı günler diliyorum. İstanbul yağmurlu bugün de demiş. Evet, hafta sonuna kadar yağmur var ha. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Ağam sen inanıyor musun bu dağ delme olayına? İnanıyor. Allah'ın izniyle sen cevap ver. Bence define arıyorlardı. Sen...

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060

0: Hoş gelmişsin ha. Bütün marabaların yolunu beklerdik.
1: Bu nedir lan? Neye yarar ki?
0: Aptasana haşa huzurdan ha. Parayı basan herkese serbest. Yalnız ağamıza beleş.

0: Alo. Tebiko çalıştırdın ko?
1: Evet Tiko.
0: Hani ko düdüko? Niye ko çalmıyor ko?
1: Bilmem ko.
2: Ne diyor şimdi?
0: Senin için çok kuvvetli adam diyor.
2: Vurdun mu bu ayı?

0: reklam. Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 6786. 0536 409 6786.
2: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915. Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
0: Reklam.
3: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60.
4: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk. Işıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.

0: Radyo 2.
1: Kızan Şah döndü kocaya kaçmış, biliyor musun?
2: Döndü mü kocaya kaçmış?
3: Kız, kim?
2: Döndü kocaya mı kaçmış? Esnaf mı diyorsun kız?
1: Kime kaçmış, kime? Komşunun oğlu Şakir'e. Ne etmiş?

0: yanında.
1: 1992'den bugüne
2: Asımoğulları
1: Kuyumculuk.
0: Asımoğulları Kuyumculuğun katkılarıyla Deli Murat Şu

müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 6786 0536 409 6786.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

0: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar Adanze'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86
1: Deli Murat.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız, Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212-892-4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34. 0507 817 24 34.
3: Evname, eviniz bizimle şahane.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
4: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 6786. 0536 409 6786.
5: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

0: müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar Adanze'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86
1: Radyo

0: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
1: Radyo Ekin.
2: Küfe hediyelik yoğurt gitti.

kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Başım

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Reklam.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
0: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60.
3: Azdan gelen, yürekten giden.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Reklam.
3: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60

hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Ervüz, 0555 075 0915 0555 075 0915. Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle. Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34 0507 817 24 34 Evname, eviniz bizimle
2: şahane. Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 6786 0536 409 6786.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın.
2: 0541 483 6060 0541 483 6060. Aslan gelen, yürekten giden.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Wow.

0: kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.
1: Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi. Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

yeşil bahçeli aman görünür. Aman aman aman, sebep aman aman aman, ben yandım aman. Aynam düş yerlere, karıştı gazellere, tabiatın kurusun bakarım.

0: reklam.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
0: Reklam.
3: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60.
4: Azdan gelen, yürekten giden.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız, Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım, toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60, 0541 483 60

hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle. Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
4: Radyo Ekin.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Wow.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin. Bu ses memleketin sesi. Radyo Ekin.

Efendim herkese selamlar, sevgiler, cümleten selamun aleyküm. Ben geldim. İstanbul'da yağmur, yoğun yağmur, sicim gibi yağmur, kilo kilo yağan yağmur. İstanbul'da tabi yağışın sürekliliğiyle birlikte trafiğin de oluşması, İstanbul'da olumsuz hava koşulları ve olumsuz trafik, can sıkıcı trafik. Ama en güzel türküler Radyo 2'nde Serkan kardeşin yayında. Türkülerin kardeşi geldi. Hadi bakalım, rastgele diyoruz. Cümleten selamun aleyküm. Efendim yayın başladı. Saat 18'e kadar burada olacağız. 4 saat boyunca güzellikleri paylaşacağız. Mesajlarınızı Instagram Radyo Ekin, Serkan Lama Official ortak sayfam 541-484-60-60, 541-484-60-60 mesajlarınızı buradan bana ulaştırıyorsunuz. İsteklerinizi, duygularınızı, düşüncelerinizi yazıyorsunuz. Ben de sesinizi cümle aleme duyuruyorum. Her zaman en yeniler, en iyiler radyonuzda buluşmaya devam ediyor. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda, Radyo Ekin'de güzellikleri paylaşmaya geldik. En son haberler, ilginç haberler, konuşacaklarımız var. Haber detaylarımız var, ilginç haberler var, aldığımız notlar var. Gümbür gümbür bir program inşallah sizlerin katılımıyla. 4 saat boyunca güzellikleri paylaşacağız. Peki, o zaman ne diyoruz? Hadi bakalım, başladık rastgele.

Tabii ki Gala Kokoreç katkılarıyla bu arada başladık. Birazdan detayları paylaşacağım. Gala Kokoreç Türkiye'nin Kokoreç'teki hem büyük üreticisi hem de sektörün liderlerinden bir tanesi. 40 yıl ve 70 şube, birazdan detayları anlatacağım. Gala Kokoreç katkılarıyla da başladığımızı belirtelim efendim.

0: Efendim başladık. Beraberliğimiz devam ediyor. Bu saatimizde, ilk saatimizde Gala Kukareç katkılarıyla beraberliğimiz başladı.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim küçük bir seyyar aracıyla başlayan bugün gelinen noktada tabii sizler takdir ettiniz, sizler beğendiniz, sizler yediniz, sizler bugün bu markayı geldiniz zirveye koydunuz. Tam 70 şube, Türkiye'nin en önemli markalarından bir tanesi. Sektörün liderlerinden Gala Kokoreç bugün geldiği noktada Türkiye'nin önemli üretim merkezi, ülke ekonomisine katkı sağlayan, istihdam yaratan ve şubelerinde kokoreç severleri memnun eden imalatı bizde. Türkiye'nin her yerine kokorecimizi veriyoruz. Uykulukla dolduruluyor. Neden bu kadar bol ve neden bu kadar uygun fiyat? Üreticiyiz. Bırak da uygun olalım. Kendi mağazalarımızda uygun olalım. Bol malzeme, enfes lezzet, gerçek kokoreç sizlerle buluşuyor Gala Kokoreç'te. O yüzden siz de bu eşsiz lezzeti yerinde yiyeceksiniz inşallah. Efendim 70. şubemizi açtık. Nerede açtık? Anadolu yakasına sizler Mahmut Bey güçlerinden geliyorsunuz. Kanal D, Avrupa konutları, Gazi Osman Paşa Sapağı geçtiniz. Yeni açılan Opet, Türkiye'nin en büyük akaryakıt merkezi. İçerisinde, AVM'sinde hemen aracınızı önüne çekiyorsunuz. Gala Kokoreç'e geçiyorsunuz. Hem bol miktarda ekmek içerisinde, isterseniz İzmir usulü iri kıyım, isterseniz ince kıyım, isterseniz içerisinde sebzesiz, isterseniz kapya biberli, üzerine pul biberi, kimyonu, ekmeğin içerisi kızartılmış, odun ateşinde, kömürde pişirilen kokoreç. Gittiğinizde 50 TL'de indiriminiz var, bilginiz olsun. Radyo Ekin'den duyduk, geldik dedikten sonra 2 yarım yediniz 100 TL. 10 yarım götürdüğünüz paket 500 TL. 20 yarım etti size 1000 lira indirim. 50 TL indiriminiz var. O yüzden şu anda Mahmut Bey güşelerinden, hava yağışlı, trafik yoğun, Ankara'ya doğru gidecek olanlar varsa, yol uzunsa, o zaman hemen Opet'e giriyorsunuz, yakıtınızı alıyorsunuz, kokorecinizi Gala Kokoreç'ten alıyorsunuz, 50 TL indiriminizi alıyorsunuz, afiyetle yiyorsunuz. Hiç denemeyenler deniyorlar, diyorlar ki muhteşem lezzet. Siz anlattıktan sonra bir gidelim ya, merak ettik, adam anlatıyor bunu. Ama öncesinde kötü bir yerde yemişse merdiven altı, maalesef üzücü durumlar oluyor, beğenmiyorlar. Ama imalatına kefiliz, görmediğiniz için söylüyorum. Aynı uzay üssü, NASA, astronotlar nasılsa içeride hiçbir yabancıyı almıyorlar. Yani yerde bulsanız kokoreci yersiniz. Bu kadar temiz, hijyen ön planda. Bu anlamda da sevgili hem İsmail abiye fabrikada, hem de sevgili Remzi Orhan'a teşekkür ediyoruz. 70. şube bir tesadüf değil. Bugün gelinen noktada insanların ayakta kalabilmesi, esnafın çok zorlaştığı bir dönemde 70 şube olması ve hala ekonomiye katkı sağlaması önemli. Efendim 70. şubemiz 40. yılımıza özel. Hem uygun fiyat hem de 50 TL indiriminizi hemen 70. şubemize geçin. Avrupa konutlarını geçin. Tem yolu üzerinde, Tem Cadde, AVM'de, Opet içerisinde Gala Kokoreç'ten 50 TL indiriminizi de alın. Kokoreç seviyorsanız hemen Gazi Osman Paşa Sapağı'ndan çıkın. Sağda göreceksiniz. Kemerburgaz yoluna gelmeden sağda Opet yeni açıldı. İçerisinde de Gala Kokoreç sizlere hizmete başladı. Kokoreci seviyorsanız akşam 10, 11, 12'ye kadar da şubemiz açık, bilginiz olsun.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet sevgili İbrahim Ocak, selamlar olsun sevgili İbrahim'e. Armağanımız olsun sevenlerine, tüm Adıyamanlı hemşirelerimize. Hadi bakalım, gümbür gümbür başladık. Birazdan mesajları okuyacağız. Burası Radyo Ekin Instagram. Radyo Ekin Instagram. 541-484-60-60.

Evet, Bahçeli Evler Emniyet Teşkilatı şu anda bizleri dinliyorlar efendim. Selamlar olsun sevgili Fatih abi başta olmak üzere. İlçe Emniyet Müdürlüğümüze, tüm emniyet mensuplarına, can siperhane bizleri gece gündüz uykumuzda biz rahat rahat uyurken İstanbul gibi bir yerde bir de. Allah yardımcınız olsun. Tüm emniyet mensuplarına, İstanbul, Türkiye, polis, jandarma, itfaiye hiç fark etmez. Selamlar olsun. Allah kolaylık versin. Rabbim ayağınızı daşa değdirmesin inşallah. Sıradaki eseri de başta tüm emniyet teşkilatımıza ve Bahçeli Evler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, sevgili Fatih abi de başta olmak üzere İlçe Emniyet Müdürümüze, tüm personelimize armağan olsun inşallah. Hemen bakalım hava durumu nasıl olacak merak ediyorsunuz. Birden yaz bitti nasıl oldu diye merak edenler var. Ellerimize biz yaptık efendim. Ekolojik dengeyi bozduk. Ne sonbaharımız kaldı ne ilkbaharımız kaldı. Yazımız kışımız var elimizde. İstanbul'da hava cumartesiye kadar böyle, bilginiz olsun. İstanbul'da cumartesiye kadar yağmur var. Pazar pazartesi hava açık. Salı günü hava yağmurlu, çarşamba perşembe açık ama cumartesiye kadar İstanbul'da yağmur var. Döner mi? Dönerse sizin. Ama ciddi bir yağış var. Özellikle Arnavutköy ve Başakşehir'e, Çatalca'ya, Silivri'ye daha çok yağış düşüyor. Birazdan da mesajını okuyacağız. Instagram Radyo Ekin 541 484 60 60

Tamer Savran, Serkan Bey hoş geldiniz. Selamlar demişsiniz. O Balıkesir İvrindi dinlemediğiniz demişsiniz. Şu anda sizleri cep telefonu uygulamasından dinliyoruz. Çok sağ olun. Bravo. Bu arada tekrarlayalım o zaman biz de. Cep telefonu uygulamasını Apple Store uygulamasından indiriyorsunuz. Android'lerde ve iPhone'larda. Cep telefonunuzu indirin. Bizi her yerde dinleyin. Mutlaka yorumlamayı unutmayın. Orada da puanlamayı unutmayın. Çok önemli. O yüzden her indirmede bize güç katıyorsunuz. Onu da söyleyelim. Balıkesir İvrindi. Selamlar olsun. Hoş geldin Serkan abi, Sancaktepe Yıldız Moda'dan son ses dinliyoruz demişsiniz. Gülay göndermiş mesajını. Bizden de selamlar olsun. Rüzgar göndermiş mesajını. Kral Mustafa Küçük'ten bir eser istiyorum. Size ve Ozan Tekzi'de gelsin. Veli Kılınç cansın demiş. Çok sağ olun. Hatice İlhan. Şu anda sizleri gün görenden dinliyorum demişsiniz. Çok sağ olun. Ha gördünüz. Evet. Kayazade. Baklavaları köy içerisinde. Dün de söylemiştik. Mutlaka uğrayın. Hayırlı olsun tekrardan. Kayazade, baklava ve künefe köy içerisinde. Sevgili Selçuk Kaya, sevgili Onur Kaya. Nazlı Hanım, Elazığlıyım demiş. Bir Elazığ Türküsü armağan ederseniz kıymetli hemşerim. Türkülerin kardeşi demiş. Kimin kardeşi? Eyvallah. Türkiye Adam yayında hoş geldin. Sefalar getirdin Serkan Bey. İmparator'dan Türkmen gelini ricamdır. Teşekkürler şimdiden. Keyifli dinlemeler diliyorum. İzmir'den selamlar demiş. Sevgi Zeytun göndermiş mesajını. Çok sağ olun. Ahmet Çumru. Bir Karadeniz Türkçalar mısın? Şu anda sizleri Sakarya'da dinliyoruz demişsiniz. Eyvallah. Sakarya selamlar. Özkan Eli Büyük, Almanya, Köln. Gurbetteki tüm gönül dostlarımızı sevgiyle selamlıyoruz. Bizleri orada dinleyen, yüreğinde bizlere özel yer besleyen tüm gönül dostlarımıza selamlar olsun. Çaldığımız türküler en azından hasretinizi inşallah dindiriyordur. Peki efendim, Radyo Ekin Instagram, Serkan Lama Official sayfam Instagram, 541 484 60 60.

0: Efendim ilk saatimizin yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. İlk saatimizde Gala Kokoreç katkılarıyla başladık.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Tabii kokoreci bizim gibi sevenler, hele hele şu mevsimde, yazın tabii ki yazın da yeniliyor ama özellikle soğuklarda kokorecin tadı değişiyor gibi sanki. Böyle daha lezzetli oluyor kışın. Bazı yiyecekler böyle, sokak lezzetleri böyledir. Mesela sucuk ekmeği normalde yersiniz ama kışın değil mi, karda yediğiniz zaman sucuk ekmek. Bu arada sucuk ekmek de var, onu da söyleyeyim. Gala kokoreçlerde sucuk ekmek de var. Tabii ki bildiğiniz en önemli markalaya çalışıyorlar, markayla çalışıyorlar. O yüzden Gala Kokoreç'te bu seçeneğiniz de var, bilginiz olsun. Ama 40 şubemi, 40 yıldır 70. şubemizle Gala Kokoreç, evet bu işte ben liderim diyor. Türkiye'ye kokorecini üretiyor. Sadece 70 şubesinin dışında yüzlerce Türkiye'nin belli bölgelerine de kokorecini gönderiyor. Bu anlamda da lezzeti büyük, fiyatı uygun, kalitesi, hijyeni, ustalığı, yılların tecrübesiyle bol malzeme, enfes lezzet, gerçek kokoreç keyfini Gala Kokoreç'te gönül rahatıyla yaşıyorsunuz. Hani bazı hep soru işaretleri vardır gıda teröristlerine karşı. Hep bizi aldatıyorlar. Öyle değil mi? Ama damak yanılmaz. Damak hiçbir zaman yanılmaz. Kolay kolay. O yüzden hiç gözünüz arkada kalmasın. İmalatı pırıl pırıl görseniz mavi bayrak verirsiniz. Gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Onu da söyleyelim. 70. şubemizi de İstanbul'un her yanında varız. Şimdi sizler Mahmut Bey Güşeler'den çıktınız. Anadolu yakasına TEM üzerinden geçiyorsunuz. Kanal diye geçtiniz. Avrupa konutlarını Gazi Osman Paşa Sapağı'nı geçtiniz. Yeni açılan Opet'i gördünüz, hemen içeri girin. TEM Cadde AVM önüne park edin. Hemen Gala Kokoreç'e girin. İsterseniz İzmir usulü iri kıyım, ince kıyım. İsterseniz sade, isterseniz kapya biberli. Odun ateşinde pişiyor. Ekmeğin içini kızartın. Üzerine bol kekik, dağ kekiği, kimyonu, tuzunu, pul biberini attıktan sonra bir de cam şişe buz gibi ekşili ayranı da içtin mi onun ilacı o. Afiyetle yiyeceksiniz. 50 TL'de 70. şubede durdunuz. Yeni açılan şubemiz 50 TL, 40. yılımıza özel 50 TL'de indiriminizi alıyorsunuz. 2 yarım 100 lira. 4 kişi gittiniz, 2'şer yarım yediniz, 8 yarım etti. Ne etti? 400 lira. Kötü mü? Güzel. Sadece 70. şubemizde, onun da altını çizelim. Gazi Osman Paşa Opet, TEM Cadde AVM içerisinde açılan Gala Kokoreç'in 70. şubesinde afiyetle yiyeceksiniz. İmalattan halka değişmeyen lezzet ve kokoreç keyfinin 70 şubelik adresi, 40 yıllık tecrübesiyle, lezzetiyle, bol kepçesiyle Gala Kokoreç sizlerle. Dediğim gibi TEM üzerinden gelenler, Mahmut Bey Güşeler'inden Anadolu yakasına geçerken bir mola verin, hemen içeri girin, 50 TL indiriminizi alın, afiyetle bol bol kokoreç. Sucuk ekmek zaten alternatifi var demiştik. Tabi sıcak günlük midye de olmazsa olmazımız, onu da söyleyelim. Teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı Gala Kokoreç'e.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Sevgili Remzi abiye, sevgili fabrikanın başında duran İsmail abiye ve şu anda bizleri 70 şubede çalışan, emek veren tüm ustalarımıza, şu an İstanbul'da adrese teslim çalışan bütün araç üzerindeki Gala Kokoreç çalışanlarına armağanımız olsun bu güzel türkü. İstekler arasındaydı. İmparatorla ilk saati noktalıyorum. İkinci saate merhaba diyorum. Saat 18'e kadar buradayız.

Nasır bak, eline batar. Ben de şehirdeyim.

Efendim ikinci saatimizdeyiz. Bir kez daha sevgiyle selamlıyoruz. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda Radyo Ekin'de beraberliğimiz devam ediyor. İlk saati noktaladık. İkinci saatimizde de iki güzel türküyle açılışımızı yaptık. Hüseyin Kağıt yeni sıfır dumanı üzerinde sıfır kilometre eseri armağan ettik sevenlerine. Efendim mesajlarınızı Radyo Ekin Instagram Serkan Lama official sayfam ve 541-484-60-60 mesajlarınızı buradan birazdan okuyacağız. Bu saatimizde balıkçınız Metin katkılarıyla başladık. İstanbul'da balıkta önemli bir nokta, 21 yıldır aynı yerde, aynı lokasyonda, aynı kalitede, aynı samimiyette. Birazdan detayları anlatacağım. Şimdi tam balığın yenilme zamanı, yağlandığı zaman, vitaminli bize lazım olan zaman. Birazdan detayları paylaşacağız efendim. Sabah saatlerinde bomba gibi bir haber düştü. Ali Koç'un eleştirdiği, Burak Yılmaz'ın eleştirdiği MYK Başkanı futbolda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı. Haberi bomba gibi düştü ve aralarında bulunduğu 7 kişi de gözaltına alındı. 15 Eylül 2025'te verilen bir mağdur ifadesiyle başlayan resmi belgede sahtecilik, hakemlere yönelik mobbing uygulaması, 4 ilde operasyon, Ferhat Gündoğdu ile birlikte Ferdi Karadoruk, Türkiye Futbol Federasyonu Faal Hakemler Derneği Başkanı, Ahmet Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Eski Başkan Vekili, Yunus Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi, Sebahattin Şahin, Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu, Alican Sağlar, Türkiye Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu ve Emre Kosif, Türkiye Futbol Federasyonu Hakemler ve Gözlemciler Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı. Hakem atama süreçlerine müdahale iddiaları ve soruşturmada hakemleri atarken, yani bir üst klasmana çıkartırken, klasman dışı bırakıldığı, görev verilmediği, bazı hakemlere ayrıcalıklı davranıldığı, puanlama ve atama süreçlerine müdahale edildiği iddialarıyla gözaltındalar. Yazık değil mi? Bizim de evladımız var. Yani bizim de evladımız tam 12-13 yıl, yani ömrünün yarısını bizler heyecanla şu anda Türkiye Futbol Federasyonu'nda faal hakem. Biz de atanma bekliyorduk. Biz torpilin kralını da yapardık. Ama ne biz ne de evladımız bunu istemedi. Ben arkadaşlarımla çıktığım bu yolda ben bunu kendi bileğimle başaracağım ve üste çıkacağım. Ama demek ki bu bilekle olacak bir şey değil. Değil yani. İddialar doğruysa tabi bunlar gözaltına alınmış. Yani bununla alakalı telefon kayıtları, görüşmeler vesaire vesaire. Merkez Hakem Kurulu'nda yaşandığı iddia edilen usulsüzlükler. Yani binlerce hakimin, binlerce ailenin ve yıllarını bu mesleğe adamış bizim evlatlarımızın hakkı ne olacak? Çocuk yaşta futbola gönül veren, yıllarca sahalarda emek veren, eğitimlere katılan, o çamurlu sahalarda bedava hakemlik yapan, sınavlara giren, klasmanlara yükselmek için gece gündüz çalışan, ne olacak onların hakkı? Emeğiyle şu anda hakemlik yapan insanlar, onların hakkını kim koruyacak şimdi bakalım? Kim hak ettiyse hakkı verilsin, kim usulsüzlük yaptıysa ortaya çıkarılsın, kim haksız avantaj sağladıysa hesabı da sorulsun. Ama binlerce hakimin, genç hakimin emeği, geleceği ve alın teri bir çırpıda gerçekten yok sayılmış. Üzücü. Biz de atama bekliyoruz. Biz de diyoruz ki il hakimi sonrasında klasman falan, yani tam 12 yıldır verdiğimiz bir mücadele, böyle çirkin bir ayrıntının önümüze geleceğini hissediyorduk. Söyleniyordu. Söylentiler vardı. Ali Koç, Fenerbahçe eski başkanı Burak Yılmaz Gaziantep kulübündeyken söyledikleri ve bugün gözaltılar demek ki boş değilmiş. Ya. Ayıkla şimdi pirincin taşını. Ben, hadi bakalım. Ferhat Bey.

0: Eyvallah. Sevgili İsmet Göktürk, Malatyalı televizyoncu, sevgili Hüseyin abiyle birlikte bizleri dinliyorlar. Onlara da selamlar olsun. İsmet Göktürk, güzel adam. Selamlar olsun.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim, devam ediyoruz. Arnavutköy'de balıkçınız Metin, İstanbul'da balığın noktası. Balıkçınız Metin katkılarıyla ikinci saatimize başladık efendim. Tam 21 yıldır aynı samimiyette, aynı noktada, aynı yerde, aynı kalitede. Gelenler önce balığa geliyor, sonra Metin abiye geliyor. Yani esnaflık bu kadar önemli. Bir insan geldiği zaman önce balığa bakar değil mi? Dükkana geldiğinde önce Metin abiye bakıyorlar. Neden? Esnaflık böyle bir şey. İyi esnaf olursan önce balığa değil sana bakarlar. Metin abiye selamlar olsun. Metin Tunç. Küçük bir dükkan iken bugün gelinen noktada İstanbul'dan herkesin geldiği bir restoran. İş toplantılarının yapıldığı, ailelerin toplandığı, kalabalıkların yemek yediği ve balığın en güzel haliyle sizleri buluşturan balıkçınız Metin. Mevsimsel olarak sadece balık değil, taptaze kalamarı, özel sosuyla, yine karides, kiremitte yapılan tereyağlı karidesi, tuzda yapılan balığı, günlük çiftlik midyesi, harika balık çorbası ve içerisine attığınız özel yapım pul biberi, nefis deniz ürünleri, şu anda tam kıvamında olan palamutu, somonu, sardalyası, hamsisi, istavriti, mezgiti. O yüzden evinizi kokutmanıza gerek yok. Evinizde perdenizi, halınızı hiç uğraşmanıza gerek yok. Gelin sizi restoranımızda ağırlayalım. Balıklar sizden, tatlılar bizden. Tatlılar, çaylar, kahveler benden. Balıklar sizden. Hemen arayın. 3 kişi geleceğiz, 5 kişi geleceğiz. Palamut yiyeceğiz, çupra yiyeceğiz. Hazırlıkları yapsınlar. Özel salatası, mevsim salatası, mezeleri. Yani kalktığınızda güler yüzünüzle iyi ki gelmişiz diyeceğiniz bir mekandan bahsediyorum. Ya da kutularında, özel kutularında biz pişirelim, evde afiyetle yiyin. Hiç balığı eve ulaştırmayın. Ayıklamasıymış, pişirmesiymiş hiç uğraşmayın. 0212-597-81-0. Rezervasyon numaram 0212-597-81-0. Balıkçınız Metin. Eski Edirne asfaltı, Habibler üzerinden Fenertepe, Arnavutköy, Devlet Hastanesi'ni geçince 100 metre sonra sağda. Metro ile gelirseniz Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde inin metroda, yürüme 100 metre. Yani her yerden bize ulaşabilirsiniz. Sabah saat 10'da açılır, akşam 23'e kadar hizmetinizde balıkçınız Metin. Özel günlerinizde, aile yemeklerinizde, iş yemeklerinizde sizleri ağırlamaktan da mutluluk duyarız. Siz balığın keyfini çıkarın. Tuzda balık yediniz mi efendim? Mutlaka tuzda balığın da tadına bakın. Ama gittiğinizde kiremitte karidesi, tereyağlı yemeği unutmayın. Rezervasyon numaram 0212-597-81-0. Balıklar sizden, tatlısı, çayı, kahvesi benden. Bana yazın. Sıkıntı yok. 0212-597-81-0. Balıkçınız Metin. Metin Tunç, Metin abime. Arnavutköy'de bizleri dinleyen tüm ekip arkadaşlarına, sevgili Serkan abiye, kıymetli oğluna selamlar olsun.

0: Evet sevgili Sata abi, mesajlara da bakalım. Radyo Ekin Instagram sayfam. Buradan mesajlara bakıyorum. 541-484 60-60 buradan da mesajlara bakıyoruz. Şu anda Bülent abi Üsküdar'da bizleri dinliyorlar. Sevgili Bülent abiye de selamlar olsun. Satı Girgin şu anda fırın tamircisi ustam Malatyalı Bekir ustama diyor. Bir Malatya Türküsü armağan edersen Bekir Aksüt. Sevgili Bekir abi hemşerime Bekir Aksüt ve sevgili Satı Girgin. Eflanili hayırsever iş adamları da bizleri dinliyorlar. Onlara da armağan olsun. Bu güzel türküyü armağan edeceğim.
1: Ekmek elden su gölden anlamaz.
0: Yaşar Selçuk Bağcılar'dan Latif Doğan'dan Mıhlarım eserini biraz önce sizin için armağan ettik. Sevgili Yaşar Selçuk Bino Altay. Sen neredeysen biz oradayız Ankara Namık'tan. Buralardan gidelim eseni Yüksel Kaleli Mücahit Solhan'a, İbrahim Beyazkaya ve Pütürge halkına gelsin demiştin. Çaldık zaten, armağan ettik sevgili Nihat. Teşekkür ediyorum.

Partnerinde yapsa daha iyi olur. İstanbul'dan Çağlayan'dan Gülay Kılıç göndermiş mesajını. Benden sonra saat 18'de Dadali sizlerle olacak. İyi yayınlar. Çamlıca'dan Salih ben. Sıradaki türkü Ömer Ustam'a ve Dimilik Şef Çetin'e gelsin demişsin. Salih Demir göndermiş mesajını. Turan Aykav ciğerci mesajını ulaştırmış. Bizden de selamlar olsun. Sevgili Erdem Yargıç şu anda yoldayız. Oo, erkencisin. Ben de Yakup Yerdelen'e türkü armağan ediyorum demişsin. Evde işte her yerde seni dinliyoruz demiş Erdem Yargıç. Eyvallah.

0: Reklamlar.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare. Parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demir Kapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Erbüs 0555 075 0915 0555 075 0915.
3: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Serkan Yayında.
5: Serkan Yayında.
4: Her şey yolunda. Yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda. Serkanlama devam ediyor. Devam.

Evet, bu güzel türküyü de Ercan Optik istemişti. Biz de hemen anında isteğinizi kırar mıyız? Çok çok da teşekkür ediyorum demiş Serkan Bey. Çok sağ olun. Bizden size armağan olsun. Tüm Eynlilere gelsin. Efendim, gittiniz mi Eyn'e? Çok güzel bir yer. Çok küçük, böyle mini. Gittiğinizde keyif alacağınız, çok otantik, tam böyle resimlik, tabloluk, fotoğraf çekilebileceğiniz Eyn dedikleri yer gerçekten çok keyifli bir yer. Mutlaka tatil rotanıza ekleyin diye söylerim.

peki efendim. Beraberliğimiz devam ediyor. Birazdan mesajları da okuyacağım. Instagram Radyo Ekin 541-484-6060. Bu arada Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu e-ticarette ürün ve işletmelerin görünürlüğünü çok lülük var. Görünürlüğünü yapay biçimde artıran sahte yorum, beğeni, takipçi, favori, sepete ekleme gibi 5 yıldız hizmetlerin yakın takibi almış. Yani birçok restoranda, belki otelde, belki yediğiniz bir üründe kandırılıyorsunuz. Buraya bir müdahale olduğu söyleniyor. Tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyen bu uygulamaları mevzuata aykırı bulan kurul, yapay etkileyicinin hizmetlerinin sunulduğu çok sayıda internet adresi içinde erişim engeli kararı vermiş. Yani her yerde bir sahtekarlık var. Her yerde bizleri kandırmaya, zaten biz kandırılmaya müsait bir milletiz. Çabuk kandırılıyoruz. Yani burada işini doğru yapan, belki orada 4 nokta olan ama 4.8 berbat bir yer, sahte beğeniyle, sahte yorumlarla kendini klasmanda öne çıkartıyor. Siz de orada buranın 4.8'miş, 4.9'muş, hadi alalım diye sipariş verdiğiniz yerlerin erişim engeli gelmiş efendim. Böyle olan yerlerin, daha doğrusu yapay etkileşim hizmetlerinin sunulduğu çok sayıda internet adresi için erişim engeli kararı verilmiş. Yani sizler takipçi, yorum ve yıldız gibi verileri uzunca bir süredir veriyorsunuz doğru yerlere, ama bu manipüle edilmiş. Ve bu manipülasyonu parayla yapan sosyal medya ajansları, editörler, parayı veriyorsun sosyal medya ajansları ellerindeki organik olmayan hesaplarla ürün ya da işletmenin beğenisini ve takipçisini arttırıyor. Sürekli olumlu yorumlar yapıyorlar. O işletmede haksız kazanç elde ediyor. Öyle diyelim. Genelde bu bot Instagram beğenilerinde de var. Bakıyorsunuz 2 milyon takipçisi var. Influencer gidiyor efendim bir tane restorantı veya bir tane firmayı bir türlü kandırıyor. Diyor ki benim 2 milyon takipçim var. Oo, buralar dolar taşar diyor. 100 tane yorumu yok. 30 tane beğenisi yok ama 2 milyon takipçisi var. Firmada ne yapıyor? Hop atlıyor. Diyor ki tamam, burası doldu taştı. Bu var ya, bu 2 milyon takipçisi var. Vay anam vay. O yüzden sosyal medyadaki reklamlar geri gelmeye devam ediyor. Evet, radyomuzda reklamlar çıkıyor. Radyomuzdaki reklamlar kazandırmaya devam ediyor. Ama bizim yaptığımız reklamlar siz dinliyorsunuz. Gerçek alıcı dinliyor. Her şey doğal, şeffaf. Direkt adresi bulur. Yaptığınız reklam iyiyse, siz yaptığınız işi güzel yapıyorsanız, ki bunun dışında reklam almıyoruz zaten, doğru adresi buluyor. Bunu da bir en azından haberini sizlere, detaylarını aktarmış oldum.

0: tabii ki eviniz bizimle şahane.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ben mobilyada, beyaz eşyada, çeyizden küçük ev aletlerine kadar eviniz için ne ararsanız evnamede sizleri bekliyor. Yeni evlenecek olanlar, üzerinizden büyük bir yük alacağız. Evlenecek olanlar, ev eşyasını yıllardır yenilemeye çalışanlar. 129 bin liradan başlayan düğün paketlerimiz, üçlü beyaz eşya paketimiz 79.900 liradan başlıyor ve 213 parçalık çeyiz paketimiz 83.990 liradan başlıyor ve ilk 3 ay ödeme yok. Yani üzerinizdeki yükü alıyoruz. İlk 3 ay ödeme yapmıyorsunuz. 6 ay muhafaza ediyoruz. Ürün teslimi hemen, ücretsiz nakliye ve ücretsiz montaj. 3 ay sonra ödemeye başlıyorsunuz ve 20 ay elden senetle ödeme imkanınız var. Eylül ayında ve Ekim ayında evinizin her köşesinde indirim var. Onu söyleyeyim. O yüzden her yere gidin ama mutlaka evnameyi gezmeden final yapmayın. Zarar edersiniz. Evname nerede? Evname Sultan Gazi'de, 1. Cebeci'de. Evname Esenler 300'lüde. Evname Kağıthane'de, 2 şubemiz Çağlayan'da ve Evname yeni şubesini 2 Ekim'de açılışını yapacağız. Şu anda açıldık. Güneşli şubemizde, 7. şubemiz hizmetinizde. Herhangi bir şubemize gidiyorsunuz, şubeyi geziyorsunuz. En yeni trend renkler, modern koltuk takımları, genç takımlarından genç odası, yatak odası, koltuk takımları, mutfak ev gereçleri, küçük ev aletleri, smart TV'den akıllı süpürgelere kadar ne ararsanız, şey setinize kadar ilk 3 ay ödeme yapmıyorsunuz. 3 ay sonra ödemeler başlıyor ve 20 ayda elden senetle ödüyorsunuz. İrtibat numarasını da vereceğim. 507-817-2434 507-817-2434 irtibat numaramız. Radyo Ekin'den geliyorum dediğinizde zaten özel bir hediyeniz de hazırlanıyor. Alışverişinizi bitirdiğinizde özel hediyenizi de almayı unutmayın. Sevgili Yunus Bey'i buluyorsunuz. Yunus Bey'den hediyenizi de alıyorsunuz. O yüzden mutlaka her yeri gezin, fiyat alın ama evnameye uğramadan final yapmayın. Hem siz kazanırsınız hem de öderken de çok kolay bir şekilde üzerinizden yükü alıyor dediğimiz, evet, ilk 3 ay ödeme yok ama sonrasında kredi kartının yetersiz olduğu yerde şu anda elden senet ödeme ile evname bu kapıyı sonuna kadar açtı. Tüketicinin yüzünü güldürüyor, evlenecek olanların yüzünü güldürüyor, ev eşyasını yenilemeye çalışanların yüzünü güldürüyor. Ve Ekim ayında da evin her köşesinde fırsat var. Eviniz için ne ararsınız, avantajlı ödeme seçenekleriyle evnameyi kaçırmayın. Dediğim gibi 1. Cebeci Sultan Gazi, Esenler 300'lü, Kağıthane'de Çağlayan'da 2 şubemiz ve Güneşli'de 7. şubemizi de açıyoruz. Güneşli Üsküp Caddesi numara 26, Bağcılar Güneşli Üsküp Caddesi'nde de 7. şubemiz açıldı. 2 Ekim Cuma günü de açılışı olacak inşallah.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, ikinci saatimizi noktalayacağız. Sevgili Selim Sarıdoğan bu güzel türküyü, sevgili Ramazan Zengin Aşık Mahsuni Şerif'ten bir türkü istemişler. Bu güzel türküyü de hem Viyan Çocuk Giyim'e, hem sevgili Selim Sarıdoğan'a, hem de Ramazan Zengin'e armağan etmiş olalım.

0: Serkan Yayında.
1: Serkan Yayında.
0: Her şey yolunda. Aşk, sevda, hasret ve özlem kokan

Efendim tekrardan herkese de selamlar, sevgiler. Üçüncü saatimizdeyiz. 15-14 itibariyle başladık. Ve beraberliğimiz devam ediyor. Bu saatimizde de Boğazköy Aden Tesisleri katkılarıyla beraberliğimiz başladı efendim. 3 Ekim Cumartesi, yani bu önümüzdeki cumartesi saat 19'da Zekeriya Ünlü, Sıra Gecenin Ustası ve bendeniz Serkan Dama sahnede olacağız. Şu anda biletler hızlı bir şekilde finale doğru geliyor. Harika bir menü, harika bir eğlence, alkolsüz ailenize gelebileceğiniz, eğer mendiller hazırsa bu cumartesi saat 19'da Zekeriya Ünlü Boğazköy Aden'de olacak. Hemen rezervasyonlarınızı yaptırın. Birazdan bilgileri vereceğim sizlere. Efendim bu saatimizde de Radyo Ekin Instagram sayfam, mesajları buradan okuyacağım. 541-484-60-60 mesajları okuyacağız. Bu arada İngiltere'de eyvah eyvah akaryakıtta 42 günlük stok kalmış. Artık İngiltere'de karneli dönem kapıda. İngiltere'de dizel fiyatları tarihi zirveye çıkarken ülke acil durum alarmı vermiş. Yakıt stokları yalnızca 42 gün kalmış. Şu anda İngiltere'de karneli akaryakıt dönemi yaklaştığı söyleniyor. Eyvah eyvah. Hürmüz Boğazı'ndaki sorun. Sabah Trump'ın açıklaması vardı. Çok yakında savaşı biz kazanacağız. İran'daki savaş bitecek. Benzin fiyatları da inecek diye bir açıklamasına rağmen akaryakıt şu anda dünyanın başına bela olmuş durumda. Durum bu vallahi. Sevgili Ahmet abi, Ahmet Yalçın. Şu anda Ergün Pembe Futbol Okulu, spor tesisleri, halı sahası ve tenis kortları. Efendim Isparta Kule'de, Avcılar'da, Şahin Tepe'nin hemen üzerinde Isparta Kule 5-7 dönüm üzerine kurulu bu özel. Sevgili Ergün Pembe'ye ait olan, sevgili Ahmet abinin de ortaklığı olduğu Ahmet Yalçın. Ben de ara ara gidiyorum. Ahmet abiyle orada çok güzel bir çay içiyoruz. Tost diyoruz. Çocuklarımız orada Galatasaray Futbol Okulu'nda kayıt oluyorlar. Ve minik gençler orada futbolu öğreniyorlar. Ondan sonra verilini tabii ki yetenekli olanlar Galatasaray ve milli takım yolu açılıyor. Burada Galatasaray'ın eski hocaları, yine Malatya Spor'un eski hocası burada futbol dersi veriyorlar efendim. Futbol okulunda çocuklarımızı eğitiyorlar. Akşamları da halı sahada maçlar var. Tesisler, lavabolar, işte yıkanılacak, duş alınacak yerler, hepsi gerçekten tertemiz mavi bayrak. Ve tenis kortları da özellikle hanımefendiler, kızlarımız orada tenis kortlarında hem tenis oynuyorlar hem de ders alıyorlar. Sevgili Ahmet abiye selamlar olsun. Ergün Pembe milli futbolcumuz, Galatasaray milli takımın muhteşem sol ayağı. Sevgili Ergün abime de selamlar olsun. Güzel adam, keyifli adam. Yani keyifli adamlar bir araya gelmişler. Ahmet abi de diyor ki ben yoruldum, hayat türküsü istiyorum. Bak o da oğluna mesaj veriyor. Ben yoruldum hayat diyor. Ne demek? Hemen listemizi alalım arkadaşlar. Birazdan çalalım. Mümin Sarıkaya'dan Ben Yoruldum Hayat. Sevgili Muhammed Uzun, Mahmut Uzun. Şu anda Sadık, çocukluk arkadaşım yanımda. Ona bir türkü armağan eder misin? Peki efendim. Sevgili Mahmut Uzun, Sema Uzun, Mirza Tekstil, sevgili Aziz Mirza ve sevgili Sadık abi, armağan olsun.

Efendim beraberimiz devam ediyor. Boğazköy Aden tesisleri katkılarıyla devam ediyoruz. Tanıtıcı reklam. Efendim hafta içerisinde hafta sonunda gidebileceğiniz, uzaklara gitmeden, çok benzin ve mazot yakmadan, arkanızdan sırtınızdan ceza yemeden, dönerken çıldırmadan, sinirleriniz bozulmadan, çok uzaklara gitmeden ben Boğazköy'de Eski Edirne Asfaltı Habibler'den geldiğinizde Boğazköy Aden'e geliyorsunuz. 200 dönüm üzerine kurulu harika bir yerde hem vakit geçiriyorsunuz hem de çocuklarınızı eğlendiriyorsunuz hem de mangalınızı yakıyorsunuz. İsterseniz mangalınızı kasabımızdan alışverişinizi yaptıktan sonra size ayrılan özel localarda kürekli ateşiniz geliyor. Odun ateşinde mangalınızı yapıyorsunuz. Etinizi, köftenizi, sucuğunuzu, mantarınızı, biberinizi kızartıyorsunuz, afiyetle yiyorsunuz. Dışarıda biliyorsunuz artık ateş yakmak yasak. Ormanlarda ateş yakmak yasak. Hayır ben mangalla uğraşmam derseniz hemen karşıda, hemen yolun solunda, yani Aden'e girdiğinizde sağda mangal başı, solda da restorantımız. 500 kişilik tüm kebap çeşitlerinden, pizzasından ve hamburgerine kadar çocuklarımızın istediği menülerde hazır. Kahvaltılarda artık hafta sonunda, hafta içerisinde artık serpme kahvaltı yok, israfa hayır. Seçtiğiniz, yediğiniz kadarını ödediğiniz dönem başladı. Yani az yerseniz az ödüyorsunuz, çok yerseniz normal ödüyorsunuz yani. Onlarca çeşidi artık israfa gerek yok. Boğazköy Aden'de bu başladı, bilginiz olsun. Efendim çocuklarınızı eğlendirmek tabii ki, onların enerjisini atabilmek. En çok da çocuklarımızı düşünüyoruz bir yere giderken. İşte burada çocuklarımızın at binebileceği, midilli atına kadar burada hatta binicilik dersi alabileceği alanlarımız var. Çocuklarımız 170 metre kaydıraktan harika bir adrenalin yaşayabilirler. En uzun kaydıraklardan bir tanesi. Yine çocuk köyünde çocuklarımız Survivor etaplarında eğlenebilir. Burada da enerjilerini atabilirler. Sizler kahvenizi içerken, kır kahvesinde, kumda kahvenizi içerken, gazoz atölyesinden yine ATV ile 200 dönümü gezebileceğiniz, ailenizle ATV'lerle turlayabileceğiniz büyük bir safari sizleri bekliyor Boğazköy Aden'de. Kır düğünü, kapalı salonumuz, açık kır düğünümüz, 1500 kişilik yemekli, mutlaka bizden fiyat alın. Doğanın içerisinde harika bir düğüne imza atabilirsiniz. Kız isteme alanlarımız, nişan, kına gecesi için alanlarımız sizleri Boğazköy Aden'de bekliyor. Ve bunun yanında 3 Ekim Cumartesi akşamı da Zekeriya ünlü sıra gecenin ustası alkolsüz Boğazköy'de ilk konserini verecek. Biz de sahnede olacağız. Mendiller hazırsa çiğ köfteler hazırlanacak. Hoyratlar, uzun havalar, halaylar sizleri bekliyor. Ailenize olur ya bir cumartesi günü doğum günü olabilir, evlilik yıl dönümü olabilir, iş arkadaşlarınızla buluşabilirsiniz, çalışanlarınıza jest yapabilirsiniz. O yüzden mutlaka rezervasyonunuzu yaptırın. Biletler hızlı bir şekilde tüketiliyor. 531-248-45-45 rezervasyon numaram. 531-248-45-45. Instagram'da Boğazköy Aden tesislerini takip edin. Bizden haberiniz olsun. Buradan da bilgi alın. Şu anda konuştuklarımı, anlattıklarımı hayal ettiniz. Şu anda Boğazköy Aden'e girdiğinizde Instagram'da da göreceksiniz. 3 Ekim yani bu cumartesi, önümüzdeki cumartesi kimseye söz vermeyin. Akşam 19'da dolu bir menü, harika bir menü, lezzetli bir menü sizleri bekliyor. 531 248 45

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyündeyiz.

0: Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare. Parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demir Kapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34 0507 817 24-34. Evname, eviniz bizimle
2: şahane. Tost dediğin şöyle olacak. Ekmek çıtır çıtır, kaşar eriyecek. Bir ısırıkla peynir uzayacak. İşte o güzel tostun sırrı İzol dilimli tost peyniri. Kahvaltı tabağına ve sandviçinize lezzet katar. İzol dilimli tost peyniri. Böyle peynir lezzeti görülmedi. Üstelik sadece kaşar değil, zeytin ve turşu çeşitleri fabrika fiyatıyla İzol Gıda'da. İzol Gıda Pazarlama, İlk Tost Gıda Toptancılar Çarşısı, 8A, Blok No 20, Başakşehir. 0542 844 82 82.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Serkan Yayında.
5: Serkan Yayında.
4: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler

Evet, Ümit Armağan'ı Tik Tarsus'tan dinliyorum demişti sevgili Ümit ve Vay Be eserini istemişlerdi. Biz de Armağan ettik. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu Radyo Ekin'de Serkan'la ile yayın devam ediyor. Üçüncü saatimizdeyiz. Boğazköy Aden tesisleri katkılarıyla devam ediyoruz. Mesajlara bakacağız. Instagram Radyo Ekin 541-484-60-60 WhatsApp üzerinden de gelen mesajlara hemen şöyle bir bakalım. Kimler dinlemede? Nermin Hanım demiş ki hayırlı yayınlar, yeni yayın saatiniz hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Köyümüze gitsek ve kapıyı açacak anamız bile yok. Ve ciğerimiz çok yanıyor türkülerden. Anam mı var içim döken, bana gelsin. Teşekkürler, mutlu günler demiş. Nermin Özdemir göndermiş mesajını. Annesizlik gerçekten çok zor. Hayatta olanlara sağlıklı ömür diliyorum. Hayatta olmayanlara da bizim gibi annelerimize de rahmetle.

Erdal Samancı, Elazığ Az Çelik Ofis Mobilyalarından selamlar. Serkan Lama, Sibel Pamuk'tan bir eser demiştiniz. Mevlana abiye gelsin demişsin. Biz de armağan ettik. Elazığ armağan olsun. Hayırlı yayınlar demiş Mehmet Öz, Öz Mafa, Milan Gaz Bayisi Sarıyer dinlemede. Selamlar olsun sevgili Mehmet'e. Kolay gelsin. Bayramtepe'den İbrahim Korkusuz. Sırada keser tüm eserler. Kardeşim Ramazan Korkusuz, Mustafa Korkusuz hocama, abime ve Murat Korkusuz'a, Zeynep Korkusuz ve Korkusuz aşuretine gelsin. Sizler nereye, bizler oraya demişsin sevgili İbrahim. Selamlar olsun. Hocamıza da selamlar. Kardeşim hayırlı olsun. Halit Baydaroğlu göndermiş mesajını. Bizden de selamlar olsun. Serkan abi rica etsem Engin Nurşahani'den Adana bir çizik çektim eserini çalar mısın? Bana gelsin demiş Salih göndermiş mesajını. Ve şu anda bizi gratis Şamsakuru Hastanesi'nde gratis ekibi dinliyor. Başta sevgili müdür hanım, sevgili İpek hanıma, yine müdüre yardımcısı sevgili Tuana'ya ve orada çalışan emekçilerimize selamlar olsun.

0: Efendim artık 3. saatimizin de yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. 14 itibariyle başladık. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda Serkan Lama ile beraberliğiniz devam ediyor. Bu saatimizde de tabii ki Boğazköy Aden Tesisleri katkılarıyla devam ediyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim 3 Ekim yani bu cumartesi, gelen cumartesi saat 19'da kimseye söz vermeyin. Alkolsüz, ailenizle eğlenebileceğiniz 200 dönüm içerisinde, doğanın içerisinde harika bir mekanda, sıcak bir mekanda Urfa Sıra Gecesi türküleri, hoyratları, halayları, mendilleri hazırlayın. Mırralar, şiş köfteler, harika bir menü, zengin bir menü sizleri bekliyor. Cumartesi akşamı Zekeriya ünlü Boğazköy Aden'de sizlerle buluşuyor. Ben de sahnede olacağım. Rezervasyon numarasını vereceğim. Olur ya, cumartesi günü belki eşinizin doğum günü, belki evlilik yıl dönümünüz, belki arkadaşlarınızla güzel bir vakit geçireceğiniz bir gün ya da çalışanlarınıza bir jest yapabilirsiniz. Şimdiden yerinizi ayırın. Biletler tükenmek üzere. 531-248-45-45 531-248-45-45 Boğazköy Aden, Arnavutköy'e gelmeden Habibler Fenertepe Eski Edirne asfaltı üzerinde hemen sağda göreceksiniz. İçeriye girdiğinizde başka bir dünya var. Kendin pişir kendin ye. Özel alanlarımız. Hemen kasaptan alışverişinizi yapıyorsunuz. Hafta içi, hafta sonu. Hafta içerisinde biraz daha sakin oluyor, onu söyleyeyim. Etinizi, tavuğunuzu, sucuğunuzu, köftenizi aldınız. Mantarınızı, biberinizi özel size ayrılmış odalarda, localarda kürekle geliyor efendim. Ateşiniz kor. Hemen masa ortasına, masanız da hazır ve kendiniz pişirmeye başlıyorsunuz. Hayır ben uğraşmam derseniz de restorantımızda tüm kebap çeşitlerimiz, ne ararsanız hamburgerinden pizzasına kadar var. Çocuklarımızın eğlenebileceği küçük hayvan barınakları, dağ keçisinden suyun üzerinde kuğular görebilirsiniz. At çiftliğinde çocuklarınızı eğlendirebilir, binicilik dersi verebilirsiniz, midilli atına kadar var. 170 metrelik dev kaydıraktan büyük bir adrenalin yaşayabilir, çocuklarınızı yaşatabilirsiniz. Yine paintball, boya savaşlarının yapıldığı, gençlerin çok sevdiği boya savaş alanımız var. ATV ile 200 dönümü sizler safari yapabilir, konvoy halinde gezebilirsiniz. Gazoz atölyemizde rengarenk gazozlar sizleri bekliyor. Kır kahvesinde közde kahvemiz sizleri bekliyor. Yine suyun kenarlarında özel çadırlarımızda, özel alanlarımızda içerisinde bağdaş kurabileceğiniz, ayakkabınızı çıkabileceğiniz, oturabileceğiniz, nargilesinden semaverde çayınızdan çerezine kadar yani her alanı kullanabilirsiniz. Yürüyüş alanlarımız, piknik alanlarımız sizleri Boğazköy Aden'de bekliyor. Instagram'dan bizleri takip edin. Bizden haberiniz olsun. Ve bu cumartesi de harika bir konserimizde de Sıra Gecelerin ağababasını ve Sıra Gecelerin ustası, duayeni Zekeriya ünlü Boğazköy Aden'de, onun da sizlere çok selamı var. Cumartesi günü unutamayacakları bir Sıra Gecesi'ni beraber inşallah el ele harika bir program yapacağız diyor, sizlere selamlarını iletiyor. Ustanın size selamı var. 531 rezervasyon numaram 248-45-45 531-248-45-45
1: Tanıtıcı reklam.
0: Zekeriya ünlüden de bir türkü armağan ediyorum ve son saatimize merhaba diyeceğiz.

Efendim beraberimiz devam ediyor. 14 itibariyle başladık. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda, Radyo Ekin'de Serkan Lama ile beraberimiz devam ediyor efendim. Mesajlarınızı Radyo Ekin Instagram sayfam ve 541-484-6060'dan bizlere ulaştırabilirsiniz. Sesiniz olmaya devam edeceğiz. Son saatimizdeyiz ve bu saatimizde de taş muşalı tamir ve yıkama katkılarıyla beraberliğimiz devam ediyor.

Peki efendim, devam edelim. Mesajları birazdan okuyacağım. Şu anda hem çalışan hem de tabii ki dönüş yolunda olanlar da var. İstanbul'da yağmurun, soğuğun ve yoğun yağışın ve İstanbul'da da tabii ki trafiğin de sakalı olması, kalabalık olmasının sebeplerinden bir tanesi İstanbul'a yeter ki yağış düşsün. Düştü mü aslında bizim için işler güzel, işler tıkırında. Trafik bizim için bir ilaç. Ama üzülüyoruz tabii ki. Sizlerin trafikte zaman geçirmesini, kaybetmesini istemiyoruz. Vallahi öyle.

0: Efendim, beraberliğimiz devam ediyor. Bu saatimizde de taşmış halı tamir ve yıkama katkılarıyla devam ediyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Tabii halıları verdiğiniz yer önemli. Hem halı tamiri yapıyoruz Türkiye genelinde. Elinizde eğer gözünüz gibi baktığınız atanızdan, babanızdan, annenizden kalan, üzerine basmaya kıyamadığınız el dokuması eski ve antika halılarınız var ise, bunlar delinmiş, boşluk olmuş, yırtılmış, saçakları yıpranmış var ise, Türkiye genelinde ücretsiz kargo ile bizlere gönderiyorsunuz. İstanbul içerisinde biz de gelip evinizden alıyoruz, evinize bırakıyoruz. Taşmış halı tamir ve yıkamada halılarınız uzman ellerde aslına uygun şekilde yeniden hayat buluyor. Orijinal saçak tamiri, halı tıraşlaması, hatta halı boyaması ve her türlü halı tamiriyle birlikte sizlere tekrardan kazandırıyoruz bu halıları. Üstelik İstanbul'un her noktasından ücretsiz servis, Türkiye'nin her yerinden ise ücretsiz kargo ile halı tamirini yapıyoruz. Ve son 20 yıldır da modern makinelerle birlikte halılarınızı, battanenizi, yorganlarınızı, perdelerinizi yıkıyoruz efendim. O yüzden kime verdiğiniz, nasıl verdiğiniz, nasıl yıkandığı çok önemli. Halıyı teslim ettiğiniz yerin nasıl çalıştığını biliyor musunuz? Bundan haberiniz var mı? Ya da halılarınızı gerçekten hijyenik bir şekilde yıkandığını biliyor musunuz? Kullanılan temizlik ürünleri halının dokusuna acaba uygun mu? Yıpratıyor mu? Yani bunlar çok önemli. Çünkü halınız sadece evinizin bir eşyası değil, ailenizin günlük yaşam alanından bahsediyoruz. Özellikle üzerinde bebeğiniz, çocuklarınız, halı seçiminden temizliğine kadar her ayrıntıya dikkat edilmesi gerekiyor. Bu nedenle halılarınızı rastgele merdiven altı veya ne yaptığı belli olmayan yerlere emanet etmiyoruz. 50 yıldır bu işi yapan Taşmış Halı Tamir Yıkama'da doğru yerden doğru yıkamayı yaptırıyoruz. Özellikle hanımefendiler, sizler çalışıyorsunuz, emek veriyorsunuz. Ev temizliğine gelince tabii yoruluyorsunuz. O yüzden halılarınızı bize emanet edeceksiniz. Taşmış Halı Tamir ve Yıkama. 50 yıllık tecrübe, usta eller, gerçek işçilik. Numarayı da vereceğim sizlere. Türkiye genelinde 444-18-11 tamir için 444-18-11. Yıkama için de İstanbul içerisinde evinizden alıyoruz, evinize bırakıyoruz. 552-377-44-44. 552-377-44-44 numaralı telefonumuzdan bizlere hemen ulaşıyorsunuz. Evinizden alıyoruz, evinize bırakıyoruz İstanbul'un her noktasından. Ve şu anda Taşmış Halı Tamir Yıkama Instagram'dan bizleri takip edin. Halılarınızın tamirini, yıkanması, boyanması, temizlenmesi, bunlarla alakalı videoları da izleyeceksiniz. Bizden haberiniz Instagram sayfamızdan olacak. Yazdık mı? 444-18-11 Türkiye geneli, İstanbul içerisinde 552-377-44-44 Instagram Taşmış Halı Tamir ve Yıkama.
1: Tanıtıcı reklam.

Efendim beraberimiz devam ediyor. Son saatimizdeyiz bu arada. 14 itibariyle başladık. Benden sonra sevgili Dadali sizlerle beraber olacak Radyo Ekin'de. Mesajlarınızı Radyo Ekin Instagram sayfam 541-484-6060 buradan mesajınızı bana ulaştırıyorsunuz.

Hemen şöyle mesajlara bakalım, güncelleyelim. Erhan Şimşek, selamlar olsun, hayırlı yayınlar. Onay Şahin'den bir eser çalar mısın demişsin ama Onay Şahin çaldık. Erhan Şimşek, sana darman olsun. Gülizar Hanım, selamlar olsun. Bir Tokat Türk demişsiniz, çaldık, size darman olsun. Sevgili Cuma, istek istemeye gerek yok. Çok güzel bir program. Her şey yerinde, yerli yerinde demişsin. Çok sağ olun. Sevgi Hanım, selamlar olsun sizlere. Çerkezköy'den dinliyoruz demişsiniz. Çerkezköy'e selamlar. Tuğrul Demir, sevgili kardeşim, şu anda çıktık, servis aracındayız, eve doğru gidiyoruz. Sizleri keyifle dinliyoruz demişsiniz. İstek istemeye gerek yok. Sıradaki eseri bize de armağan ederseniz sevinirim demişsin. Ayrıca İbrahim Usul'a da gelsin demişsiniz efendim, gelsin. Şeref Yılmaz, şu anda biz de Laleli'den çıktık. İstikamet Bahçeşehir. Bu trafikte nasıl gideceğiz bilmiyorum. Siz de herhalde programı bitireceksiniz. Sizin de program çok keyifli geçiyor. Çok sağ olun. Hamit Sarı, selamlar olsun sevgili Hamit Sarı'ya da. Armağanımız olsun bu güzel türkümüz. Kürtçe bir eser demiştiniz. Buyurun gelsin. Radyo 2.

Evet, Cahit Akdeniz. Selamlar olsun. Hayırlı yayınlar. İmparator'dan Argüman Türküsünü çalar mısın? Akdeniz ailesine gelsin, size de gelsin demişsin. Peki, selamlar olsun. Nurgül Karakuş, çok güzel bir gurbet türküsü. Bütün gurbette olup ailesine uzak olanlara armağan olsun demişsin. Nurgül Karakuş. Selamlar Serkan Toprağım, Esenler'den Murat Algül. Bir Argüman eseri çalar mısın? Saygılar, sevgiler, iyi yayınlar demişsiniz. Merhabalar, ben Güler Yazıcı, sıradaki eser. 4 Ekim'de doğum günü olan oğlum Muhammed Ali'ye, 17 Ekim'de doğum günümde olan kızım yarım Erva Yazıcı için bir eser istiyorum sizden. Onları çok seviyorum demişsiniz. Allah hiç ayırmasın sizleri inşallah. Güler Yazıcı. Sizleri ilk defa dinliyorum. Program çok güzel. Bana da bir türkü gönderir misiniz? Teşekkürler demişsiniz. Rahime Hanım, peki çok sağ olun. Bu türkü de size gelsin.

0: geldi reklamlar.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Güçlü temizlik, özenli yıkama, tertemiz ve mis gibi halılar. 0552 377 44 44. Taşmış halı yıkamayla Serkan Lama devam ediyor.

Evet, Latif Doğan'ın yeni eseri 0 kilometre duman üzerinde klip eseri, hayırlı olsun dedik. Artık son 15 dakika içerisinde Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda Radyo 2'nde devam ediyor. Sevgili Ahmet Öney, Ahmet abinin evlatları evleniyor. Gölbaşı Davet Salonu'nda Küçükçekmece'de cumartesi günü 10 Ekim cumartesi günü bu mutluluğu yaşayacak sevenleriyle, sevdikleriyle inşallah biz de orada olmaya gayret edeceğiz. Sevgili Naz ve Onur'a mutluluklar diliyoruz. Sevgili Ahmet abiye de selamlar olsun. Hüsnü Öney, Ahmet Öney, Burak Öney. İyi yayınlar, yağmurlu bir İstanbul akşamında seni dinlemek çok güzel demiş Ahmet Öney. Eyvallah Ahmet abicim. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Sevgili hemşerim, yağmurlu bir İstanbul trafikte seni dinliyorum. Mümkünse Sevgi Doğan Ay'dan bir türkü gönderir misin? Şimdiden çok teşekkürler demiş Aydın Yamaç. Sevgili Aydın'a selamlar olsun. Yine sevgili Nedim Güç, Nedim abim dinliyorsa, Taha Ütü Paket çalışanlarına selamlar olsun. Kübra Tahamo'da iyi yayınlar. Dinlemediğiz Recep Dönmez'den Ölüm Ver Allah'ım Ayrılık Verme. Vaktimiz kalmaz o esere. İnşallah başka zaman olur mu? Borcumuz olsun. Gökhan Dinç, Şişli'den selamlar. Seni dinliyorum Ekin Uzunlar'dan. Yokluğunun Kefeni eserini çalar mısın? Vaktimiz kalırsa Gökhan Dinç çalmaya gayret edeceğiz, olur mu? Tabii yavaş yavaş sonlara geliyoruz. O yüzden istekleri de hemen hemen hepsini yerine getirdik, öyle değil mi? Getirdik vallahi.

0: Efendim Seyfi Baba'yı da rahmetle analım. Sevgili Aydın Yamaç, şu armağan ettik. Artık yavaş yavaş sonlardayız.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim bu saatimizde taş muşalı tamir ve yıkama katkılarıyla finaldeyiz, sonlardayız. İstanbul içerisinde evinizden alıyoruz, evinize bırakıyoruz. Olur ya, evinizde şu anda gözünüz gibi baktınız, atanızdan, babanızdan, annenizden kalan yadigar, el dokuması, eski ve antik halılarınız var ise Türkiye genelinde tamirini yapıyoruz. Saçaklarını tamir ediyoruz. Halı tıraşlamasını yapıyoruz. Halı boyamasını yapıyoruz. Aslına uygun bir şekilde size teslim ediyoruz. Türkiye genelinde 444-18-11. Bir ücretsiz kargo ile de gönderiyoruz. 444-18-11'den bizlere ulaşabilirsiniz. İstanbul içerisinde de 552-377-44-44. Buradan da ekspertiz resimlerini, videolarını gönderebilirsiniz. Tam 20 yıldır hem modern makinelerle halılarınızı, yorganlarınızı, battaniyenizi ve tabii ki perdelerinizi yıkıyoruz, ama sadece yıkamakla da olmuyor bu işler. Bu işi ustasına vermek lazım. Yani bir halının temiz görünmesi yetmiyor. Nasıl temizlendiği de çok önemli. Çocuklarınızın, bebeklerinizin ve ailenizin üzerinde vakit geçirdiği halılar için güvenilir, titiz bir profesyonel yıkama tercih etmeniz lazım. Ve halılarınızı yıkatırken de fiyatını değil, önce güveni sormanız lazım. Çünkü bazı şeylerin telafisi vardır, ama ailenizin sağlığı ve güvenin de söz konusu olduğunda keşke dememek için de doğru tercihi en başta yapmak gerekiyor. Halı yıkatmak özel bir iş. Halı temizlemek ustalık işi. Çünkü o halının üzerinde sevdikleriniz yaşıyor. Taşmış halı tamir ve yıkamaya gönderdiğinizde zaten bunun farkını da göreceksiniz. Rezervasyon numarası, iletişim numarası 552-377-44-44, 552-377-44-44. Türkiye genelinde de 444-18-11. Instagram'da da taşmış halı tamir ve yıkamayı takip edin. Bizden haberiniz olsun. Yıkamaları, tamirin nasıl yapıldığını, boyanın nasıl yapıldığını, halıların nasıl tamir edildiğini, saçakların nasıl yapıldığını videolarımızdan da izleyebilirsiniz. Instagram'da taşmış halı tamir ve yıkama. Teşekkür ediyoruz sevgili Bülent abiye, çalışanlarına, emekçilerine.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Peki efendim, benden hemen sonra program bitti. Katılımda bulunan, bizleri dinleyen, dinleten tüm gönül dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda sabah sizleri 7'de Deli Murat karşılıyor. 14'te mikrofon bende. 18 itibariyle sevgili Dadeli şu anda merkez stüdyolarında sizlerle beraber olacak. Dadeli'mize başarılar diliyoruz. Keyifli dinlemeler. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: olacaksan, hep yanımda olacaksan, hastalığa sağlığa hep yanımda olacaksan, Sige buyur ya başım uzun üstüne yedim var ha, o yan böyle ne çözüm baka yanım, anlayır mısın? O zaman şu gün de gelme, olduğun yere kal ballim be. He, böyle kafamız ulan. Ulan kafamız ulan, hatta plak bizi de yani. Efendim, yağmurlu İstanbul sabahından, türkülerin değişmeyen frekansından, radyo ekinden, 7.1'in ayrımsız tek radyo programından.
1: Dadali Show.
0: Bir daha de bakayım neresin?
1: Dadali Show.
0: Yayınım onda. Dadali Show'dan herkese selamlar, sevgiler, saygılar olsun hepinize. Hayırlı akşamlar. Böyle yorgun yorgun. Kutsuk kutsuk İstanbul'un da tabi trafiği de var. Malum herkes evinin yolunu tut değil mi? Nasıl? Yapsak bir şey yok abi. Eskiden ekmek aslanın ağzınaydı. Ekmek aslanın ağzınaydı. Şimdi aslanın neresini de onu da bulamayarak. Ara ara aramalarımız devam ediyor. Bunlar arkeolog gibi olduk ama ne yapalım yani. Her zaman diyelim ya baktın olmayı. Anlayın mısın? Bakmayacaksın yani. Şöyle hayatı iki saat boyunca ciddi almayacak olan herkes radyoya bir kademe daha ses versin. Ahenk Dekor Mobilya katkılarıyla buradayız. Ahenk Dekor Mobilya. Sultanbeyli'ne sevgili Ahmet Zılgay'a.
2: Tanıtıcı reklam.
0: Selamlarımızı gönderelim sevgili Ahmet Zılgay'a. Şimdi Ahenk Dekor Mobilya bu şantimosun biliyorsunuz ki ana sponsoru. Mutfak dolapları, banyo dolapları, gardıroplar, TV üniteleri, mağaza reyonları. Dekorasyon işleriniz, hayallerini kurduğunuz. Ne var ise siz hayal ediyorsunuz. Uzman ekibimiz gereğini yapayı, hayallerinizi gerçekleştiriyor arkadaşlar. Bu konuda da sıkıntı yok. Sevgili Ahmet Zılgay'a selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Yeni Sultanbeyli Yeni Devlet Hastanesi'nin tam karşısında 1200 metrekarelik alan arkadaşlar. Genel merkez 1200 metrekarede. Hem bu saydıklarımı yapaylık. Böyle mutfak dolapları, banyo dolapları, gar dolapları, TV üniteleri, mağaza reyonları. Anlıyor musun? Hem de hemen yan tarafımızda ne var o 1200 metrekarede? Tabela bölümümüz var. Tabela bölümümüzde de dükkanlarınıza istediğiniz tabelayı yaptırabilirsiniz. Geliyorsun abi. Kafandaki tabelayı anlatacaksın, gerisine karışmayacaksın. Hemen yanında ne var? Müzisyenlere de seslenelim. Müzik aletleri, bağlama, keman, kemençe, davul, darbuka, zurna hepsinin hem imalatı hem satışı yine aynı yerde. İsteyene özel böyle bağlama kursu da alabilirsiniz orada. Hem de çok uygun fiyatlama. Tabii canım. Ahmet Zılgay. Sivas erkeği, adam cüb adam, selam olsun abime. Ben numarasını vereyim, detaylı mobilyalarla ilgili ihtiyacı olanlar, müteahhitlerimiz, şahıslarımız, mağaza sahipleri arasın abi. 0536-868-4124 0536-868-4124 Ahmet Zılgay'ın Ahenk Dekor Mobilya'nın telefon numarası.
2: Tanıtıcı reklam.
0: Sizler mesajları böyle kutu kutu yollamaya devam edin. Ben de böyle İstanbul'a trafik var malum. Anlayın mısın? Ha böyle bir kendinize bir getireyim. O yorgunluğunuzu bir alayım da. Evi en azından gittiğinizde öyle soluğunuz tozluğunuz. Ha böyle yorgun bir tık bir anne, yorgun bir tık bir baba görmesin da. Çalışma kolay değildi ama ne yapacağız? Sabahları uyandırıyorduk ya. Akşamlarda böyle stresinizi alıp sizi eve sokabilirsek öyle kazansız belansız ne mutlu bağır ha. Yani Allah benden razı olsun. Gene güzel konuştum ya. Vallahi ya. Ahmet Asıl. Ahmet Asıl'a Rize erkeği ona da selam olsun. Aç sesime gelin. Haydi. Ver sesi kumandana. Uyuma. Yaşa. Neredesin?
2: Radyo 2.
0: Kimin de son?
1: Dadali Show.

0: Sakınarsın da. Anlayı mısın yedikleri yanına çen olmaz ha bellisi. Aynı tutulsun bir dün. Korkarım ondan. Şenya. Zalıştır kendini. İstanbul trafiği. Wow. Uyuma. Aç bakayım sesi. Nerede son? Anlamadım.
1: Radyo 2.
0: Kiminle son?
2: The Daily Show.
0: Aç sesi bakayım.

0: da kar olmaz.
1: Aynen öyle, etiklerin yanına kör olmaz. Eve gideceğin ne? Evet diye kişilerden önce gidiyor, son çıkış diye. Kardeşim dadar ediyor, otobana girmiş. Son şey bir de kapandı göliydi ya. Bak bize dedi arkamıza diye yaslanıp dinlemek düşer diye. Eyvallah, hayırlı olsun. Sevgili Eren, Eren abi sağ olasın. Selam olsun, sana da selam olsun güzel mesajınız için. Birkaç tane öyle mesaj okuyayım ya. Vallahi özlemişim, mesaj okumayı da özledim de Halim. Abi sana, abi sana bana cumayla akşamlar. Aleyküm selam Halim. Hayırlı işler, senin yokluğunda diye bizim diye kaydımız diye oradan değil silmişler. Kim etti onu ya? Yokluğunda bunu kaydetmeyi bilmiyor ki Silsun. Vallahi kaydetmeyi bilmiyorlar ki seni Silsun'u, mümkün değil. Mehmet Ali, rahatına bak. Benim şu öyle oldu, artık ben varım. Sıkıntı yok, darlığa devam. Rahat ol. Bu arada bizim mahalle muhtarımız da hayırlı olsun mesajını atmış. Ayhan Yılmaz. Geçen Pınar Spor'un gecesini sundum. Aydın Başan'a da selam olsun. Aydın Şentürk'e, Pınar Spor'a. Öyle yatınla boğaza bir atılalım dedik. Anlayın mısın? Mahalle olarak abone. Muhtarım diye var ki, sen dediği ben dediği popüler oldum. Daha ne izliyorsun dedim. Biz 29 yılımızı beğendik. Ben daha o kadar popüler olamadık. Sen dedim eğer ki popüler olduysan ne mutluysa yani. Yani bizim temelde dönemin başbakanıyla resim çektiri eskiden adetti. Böyle ruhsatın arasına koyaydın ya. Tabii trafik polisi çevirdi temeli, verdi ruhsatı. Ruhsatın arasında bir baktı. Polise böyle baktı, bir tane resim var dedi ya Temel. Ha bu dedi, seni tanıyorduk da dedi. Bana bak dedi, ha dedi, yanındaki dedi kimdi onu çıkaramadık dedi. Temel de sözüm var. Hesap da şeyden kurtaracak, polisten kurtaracak. Bak başbakanın o resmi var. Aa, çok önemli adamıdır. Efendime söyleyeyim, bırakacak sence ama adam tanımaya ki başlar. Öyle de yani baktın olmayı her zaman değilim. Bakmayacaksın. Efendim hafta içi her gün artık yeni sezonda biliyorsunuz ki 18-20 saatlerinde Tadır Şov Radyo 2'de yayında en güzel türkülerle böyle 7 bölgenin ayrımsız. Efendim o söyleyeyim, ne kadar türküsü var. Bizim program hazretten hepsine yer veririk. Sıkıntı yok. Bu arada yine bizim eski ama eskimeyen ana sponsorumuzun önderliğinde. Ahenk de koruma bu ile katkılarıyla. İlk saatimizde beraberiz. Görüşmelerim devam ediyor. Görüşmeler için böyle firmaları tek tek ziyaret ediyorum. Bütün gün tema sanmayın ki hani. Ne de olsa akşam yayın yapayım. Cunduz TV ya da. Yemin ederim beynim ayrı sana şöyle bildiğiniz gibi değil. Anlayın şu hayal tempoyla. Tanışmaya başlamışım. Yani arıza yapacağım diye böyle error vereceğim diye korkarım ha. Yeni firmaları Allah nasip ederse sizlerle buluşturacağım. Eğer ki sen de şu anda, Dadali seni dinliyorum, ben de bir firma sahibiyim. Ya bir reklam da biz yapalım. Bizim firmayı da ha böyle ön plana çıkar. Dadali yapan 5 milyon dinleyici. Kürdü, Lazi, Alevisi, Sünnesi, Çerkesi, Gözmeni. Bizim de müşterimiz olsun değilsen, varsa öyle bir niyetin. Dadali şöyle reklam hattını vereyim de bir çağrı bırakın bakayım. Hadi. Bak. Reklam attı diyorum ya. Çağrı bırakıyorsunuz, sizleri ben arıyorum. Bu bir. İş yeri sahipleri lütfen çağrı bıraksın ama. Ben arıyorum sizleri. İkincisi, iş yerinize de ben geliyorum. Ha öyle reklam departmanından hani eleman yollamayız. Ben geliyorum, ona gider. Sayınızı, çorbanızı, yemeğinizi hazırlayın. Hem muhabbet ederiz, hem tanışırız. Hem de senin firmanı nasıl Dadali Show'u Dadali Show yapan 5 milyon dinleyiciyle bir araya getiririz. Bunu da beraber konuşuruz abi. Sıkıntı yok. O zaman şöyle yapalım. Bir yandan da sana bırakmaya başlasın iş yeri sahipleri, firma sahipleri, olur mu? 0532-659-2052 yansın sanırlar, hadi. 0532-659-2052 şu anda sanırlar yazsın telefon yanında ama uzun uzun saldırmayın. Bir kere çalsın numaranı zaten duşuyu bana. Firma sahibi, iş yeri sahibi. Reklamla ilgili görüşelim değilsen hemen sana bırak, haydi. 0532 659-2052 Ne olsun lan? Haydi.

0: fiyatlı televizyon üniteleri, TV üniteleri, mağaza reyonları, inşaat mobilyaları ve hayallerinizdeki mobilyaların imalatı için Ahenk Dekor Mobilya. Ahenk Dekor Mobilya adres: Sultanbeyli Yeni Devlet Hastanesi A Kapısı Karşısı Sultanbeyli İstanbul. İletişim: Ahmet Cılga 0536 868 41 24.
1: Ahenk Dekor Mobilya'nın sunduğu Dadali Show devam ediyor. 0536 868 41 24.
2: Devam edelim bakalım abi, bu şeylere bir bakalım ya. Dadali. Mesajlara bir bakalım. Bu arada gelen sağırlara teşekkür ediyorum firma sahiplerimize. Dadali Show reklam altına gelen sağırlarda abonesiz. Türkçeleri dinlerken benden ayrım onları. Ben tek tek arayırım onları. Bir kez daha hatırlatayım. 0532 659-2052 ama rica ediyorum sadece reklamla ilgili Dadali görüşelim diyenler Dadali Show reklam adına çağrı bıraksın. Gelen çağrıları ben arayırım abi, sıkıntı yok. 0532-659-2052. Siz çağrı bırakın, ben arayacağım sizi. Selamünaleyküm Dadali kardeşim, hayırlı olsun. Hoş geldin diye, nasılsın, iyi misin demiş. Vallahi ilk bir sıkıntı yok. Manatalı Metin Dinçer, sevilisin kardeşim demiş. Eyvallah Metin abi, sen de sevilisin, hoş geldin. Abilerin diye, neydi bu? Abim diye abilerin bir tanesi, hoş geldin, nasılsın, iyi misin demiş. İyi, sıkıntı yok. Bu dankin bitti, şunu şurasına ne oluyor? Bir buçuk sana sonra yanımda.
3: Ha bunu çok hatayla bak, ha bunu kim dedi bu uşağıda böyle etti, anlamadım. Teaser başka yerden çıkay, ses başka yerden çıkay, neyse. Bunların hepsi ayarlanacak artık.
2: Her nerede kalmışlık? Saat yetmediği çok az diye haberin olsun demiş. İyi ki varsın can abim. Şimdi şöyle bakın. Biz başladık bugün ikinci gün biliyorsunuz, yuvaya döneli. Şimdi bu 1 Kasım'a kadar böyle 18-20 arası. 1 Kasım'da da Allah nasip ederse 17'de başlayacağız 20'ye kadar. Yani yine 3 saate geri döneceğiz. Saat 17'de başlayacak, 20'ye kadar yayınımız devam edecek. Haberiniz olsun ama şimdilik böyle. Şimdilik böyle. Ayın 1'ine kadar böyle. 1 Kasım'da zaten olayı yapacağız yine 3 saat. Hayırlı olsun, uzun zamandan sonra sesini duymak diye güzel Kürtçe bir eser diye olabilir mi demiş.
3: Olmaz olur mu ya? Olmaz olur mu ya? Datari yayınlarsa sıkıntı yok da Palli. Rahatına baktı Allah. Yani.
2: İyi akşamlar dostum. Hayırlı yayınlar, huzurlu bir akşam olması dileğiyle servisçi müzisyen Yüksel Altun sağ olsun. Selamun aleyküm Dadali, hayırlı olsun. Allah razı olsun, hoş geldin demiş. Reşat Yeli Gültekin, sen de hoş geldin Gültekin. Mudugo, Mudugo mi? Dadali eyvallah. İyi selamlar, hayırlı olsun, hoş geldin demişsin, sağ olsun. Vallahi yalan yok, senden sonra diye pek dinledim diye. Ne? Senden sonra diye? Dinledim burayı diye, sanki diye. Ekip bayağı diye.
3: Oğlum ne yazdın oraya?
2: Erol abi sen oraya ne yazdın tam? Kurban olayım, ben arkeologluğu bıraktım. Eskiden arkeologtuk.
3: Baba oraya tam olarak ne yazdın da anlamadık onu ama neyse.
2: Hayırlısı bakacak. Hayırlısı bakacak o işlerdir. Eyvallah Balli.
3: Mesajlarımız nere kaldı şimdi, bir dakika dur bakalım.
2: Dadali selam Erkan, ben basın ulaştırmadan demiş. Yeni saatin hayırlı olsun, yuvaya hoş geldin, sağ olasın. İyi akşamlar Dadali kardeşim, hayırlı olsun, Allah'a emanet ol, sevilisin demiş. Teşekkür ederim. İyi akşamlar abi, hoş geldin Malatya'dan, selam. Hoşlem sen de hoş geldin. Selamlar olsun Malatya'da. Senin nezdinde selamlarımızı göndermiş olalım. Sonra... Selamun aleyküm. Alemin en dadarısı. Sen nereye sun diye ya. Şükür kavuştun ona demiş. 26.07.
3: Burada ekran. Ne olacak? Ayıp ediyorsun ya. Bak. At sesi bakayım. At.
2: Nereye gülüyor musun?
4: Radyo 2.
2: Sıkıntı yok. Ver sesi bakayım. Haydi.

0: Dadali. Dadali. Dadali.
1: Ya böyle bir şey yok ya. Allah benden razı olsun. Gene ne kadar güzel salıyorum. Gene ne kadar güzel salıyorum. Vallahi billahi ya. Ama trafik var ne normal. Havaya yağmur var. Trafik var. Anlayamıyorsun. Hemen de böyle Türkiye'ye girişte yapmak istemiyor. Girdiğimde de bir şey daha çok bunaldık. Bak bana öyle gazlar vermeyeyim. Vallahi çok damar salarım. Bildiğin gibi değil baba öyle ya. Yani. Ama mesajını okuyayım. Sonra şuna kulaklarıma yağmur ya. Bakayım neler yazdılar. Adana'ya gidek mi? Kebabından yiyek mi? Seninle beraber değil, ben de geri döndüm dedim. Canım benim ya. Hoş geldin, sen de hoş geldin. Hoş geldin Dadali. Hayırlı olsun demiş. Selma Sel, sağ olasın. Sen de hoş geldin. Teşekkür ederim. Selamun aleyküm diye. Karay yendi. Sana yapınlar maaşından diye. Adem. Bir tokat türküsü demiyorsunuz. Selam olsun. Selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar önceden değil. Sabah neşemiz dendi. Şimdi dedi akşam neşemiz oldun diye. Fark etmez diye ya. Dadali varsa diye sorun yok. Her zaman değil seninle demiş. Karşılarının eniştesi. Adamın dibi selam olsun. Kral hoş geldin Özlettin yine diye enerji dolusun diye. Bize de diye geçiyor diye. Teşekkür ederim demiş. Kadir Usta ve ben sabırsızlıkla diye yayını bekledik ve mutlu son maşallah demiş. Canım benim eyvallah. 73-0. Selam olsun Kadir Usta'ya sana. E bunu da selamlar olsun bakayım. Dadali neresin güzel insan. Ama seni Erkan bir oradasın bir oradasın diye ya. Özledik seni demiş. Buradayım bundan sonra buradayım. Sıkıntı yok. Dadali hoş geldin kardeş diye. Sivas İmranlı Ardıçalan. Engin Aydoğan. Selamlar demişsin. Sana da selamlar olsun. Bu arada Ali Rıza Morgil. Ali Rıza Morgil'e de selamlar olsun Etçi Kenan'a. Sevgili abimiz böyle çok kısa da olsa bir çalışmamız oldu ya ama öyle de kaldı ya. Ondan sonra herhalde böyle bir yenilik mi yapayım? Ne yapayım anlamadım ama burada olmanı şiddetle tavsiye ederim. Ali Rıza Morgil. Karadeniz istemiş. Karadeniz Türk'ü mü diyorsun sen? Ne diyorsun ya? Normal Türk'ü sen takın mı aynı? Karadeniz Azebe kapadık o dosyayı abi. Genel gidiyoruz abone. Abone genel gidiyoruz. Ali Rıza Morgil'e bütün Etçi Kenan çalışanlarına da selam olsun ama Ali Rıza abi. Oradan mısın? Diyorum ki abone de bir start vermeni tavsiye ederim. Nasıl sen bilirsin yani? Ama yap. Bence yapman gerekiyor yani. Oo, Ordulu Özcan abimiz de yazmış. Hoş geldin. Toprağım demiş sağ olasın. Teşekkür ederim. Sen de hoş geldin. Özcan abi de yazın sıradaki eser. Sonrasında Cem Sakmak. Kardeşim hayırlı olsun. Tekrar sesini duymak diye güzel selamlar sevgiler. Not sen yokken değil radyo dahi vallahi açmadın yazmış. Sen adamsın ya. Vallahi sen adamsın. Yoldayak eve gidiyoruz. İyi yayınlar demiş. Tayfun Dayazan deposu çalışanları sevgili. Murat Göksümen. Murat Uğur Doğan. Oradaki arkadaşlara da selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Buradayım, dinleyelim demiş. E dinliyorsun da. Diyelim ki bir operasyon yapalım mı? Ben de aynısını diyelim de bir operasyon yapalım mı? Ne diyorsun? Ali Rıza Morgil. Sen yaz bana ben okuyacağım onları, sıkıntı yok. Merhabalar, hayırlı akşamlar. Yuvaya hoş geldin. Sırada götürgü Koylisar Akseki Köyü. Akpınar. Akpınar'a gelsin. Dernek Başkanı Bahattin Karakum. Başarılarının devamını dilerim demiş. Teşekkür ederim. Selam olsun hepinize. Hoş geldin demiş. Yakup kardeş Okan Yıldırım. Sana da selam olsun. Sen de hoş geldin. Abi hayırlı akşamlar. Hoş geldin hayırlı olsun demiş. Ben diyor Afyonlu Ahmet Arıçelik. Bütün Türkçüler Dadali abiye yazsın. Benden de sizlere yazsın. Benden de sizlere yazsın. Şimdi yapalım diye önümüzdeki ay içerisinde önümüzdeki aya bırakma.

0: Vallahi ben de yer bulamazsın abi. Bu frekans başka, ben sana söyleyeyim. Vallahi takdir senin. Ama bu frekans başka. Benden söylemesi. Anlayayım mı? Vallahi burada boşluk bulma şansı yok. Dadali Show'da. Hadi Rizan abicim, canım benim kurbanım. Bu da Rizeli. Burada öyle geniş takılamayarı, çünkü burada boşluk kalmaya. Anlayayım mı? Ben söyleyeyim hani de. Hayırlısı, hayırlısı. Böyle bir reklamlara bağlanacağız o herhalde. Reklamdan sonra burada olacağım. Kimse bir ayrılmasın. Tamam, bir küçük reklam var. Sonrasında Ahenk ve Korumobilya katkılarıyla kaldığımız yerden sohbetimize, muhabbetimize devam etsin. Kimse bir ayrılmasın. Hemen geliyorum. Nerede dur? Bak ayağıma böyle. Adana'ya gidek mi? Ver reklamı yazsın bakayım. Haydi.
1: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86. Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.

0: yar satmadım ki ben. Yarı yolda bırakıp da kaçmadım ki ben. Çakalların sofrasında oturmadım ben.
1: Bütün canlara da bu vesileyle selamlarımızı gönderelim. Bir güzel değiş daha gelecek. Benim bildiğim diye Dadali Baba diye yayın saatini değil zamanla diyor günde diye 6 saate çıkarır demiş. Ha, senin bildiğin benden bahsediyorsun da sen. Ne diyorsun sen? Yok ya o kadar belli oluyor mu la? Yaman o ne demesen iyiydi de. O ne demesen iyiydi. Niye artık veriyorsun sen ya? Niçin abone artık veriyorsun? İşte Doğan Döner demiş ki adamın kanalı diye hayırlı uğurlu olsun. Sen nereye ben diye oraya diye. Hangi radyo kanalı olsa olsun diye. İşin başına diye sonunda da diye. Dadali varsa demiş. Ben oradayım diye seni seviyorum Allah utandırmasın. Sağ olasın adamsın hoş geldin. Efsane geri döndü hayırlı yayınlar dilerim. Selamlar kral demiş. Sensiz trafik çekilmiyor. Erdal Aras. Hoş geldin sen de hoş geldin. Kral hayırlı yayınlar hayırlı akşamlar. Her zamanki gibi diye enerjiksin diye. Sevgiler selamlar can dostum demiş. Teşekkür ederim. Ercümen Tunal. Almanya Bremen. Selamlar olsun. Selam kıymetli kardeşim tüm türkü severlere. Selam olsun saygılar demiş.

0: 41-24.
1: Ya zaman ne zaman geçi gidiyor? Vallahi anlamadım onu ya. Zaman bitti.
2: Dadali.
1: Vallahi bu bir saat olmuş da biz girelim ya. O kadar hızlı mı gidiyoruz ya? Yok ya. Hadi canım. Aman canım da. Yenim le.
2: Dadali.
1: La illallah ya. Tabii zaman sumuş hala akı gidiyor. Haa. Bizim mutfak mıdır ne misin? Sen ne oldu sen bugün bir insanlığın üstünde böyle bir kahve mavi bir şey dedin. He? Nazi?
3: Yapmıyor musun?
1: Kızım nereye yaptın 6 ayda? 6 ayda sağa bir şeyler mi sen? Yapmaz mısın? Su vermesin adama sen. Kahve yaptın bir de yapmayayım dedim diyor. Yapmaydın tabii yapsan da şaşırmazdık yani. Sen ne oldu sen rahatsız falan ateşin matesin mi çıktı sen? İyi değilse koş. Öleceğim, öleceğim misin sen? Sana ne oldu sen? Azrail seni yokladı mı rüyanda? Neydi sana? Sen çay, çorba, böyle bir de kahve yapacaksın. Tövbe, tövbe, bismillahirrahmanirrahim. Sen iyi misin?
3: İyiyim.
1: Hasta falan değilsin de. Ha böyle ayağın mayan kaymadı, bir şey düşmedin değil mi? Kızım sen adama su vermezsin sen, kahve yapıp geldin.
3: Ya nasıl su vermiyorum ya?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ha böyle bir bak ya. Buzdolabıyla mutfağa bir tane buzdolabı var, aynı boydalar ha. Dolap da büyüdü. Bir sen büyümedin. Bir sen beğenemedin. Öyle kaldın bir küçük bir şey. Bakar mısın ya? Vallahi aynı şey var diyor. Sen bir de hasta. Çık dışarı bizi de hastalıyorsun. Öksürüğü geldi sürdü diyor öksürüğü yani. Nenem leyla illallah ya. Biz ya işte mutfak müdürüne bak. Neyse ne diyorduk? Bu arada sponsoruma çok teşekkür ederim. Saatin sonuna geldik.
4: Tanıtıcı reklam.
1: Efendim Ahenk Dekor Mobilya, sevgili Can abime Ahmet Zılgı'ya çok teşekkür ediyorum. Ahmet Zılgı güzel insan, yüreği güzel insan. Yapıştır dedi, yola dedi, devam beraberlik dedi ya. Sağ olsun. Aynen devam edeyim. Bu arada Ali Rıza Morgül, onun bizdeki ID tamam sıkıntı yok. Tamirat, tadilat durumlarımız diyor. Ondan sonra bir yol çizelim dedi. Tamam önümüzdeki ay yaparız abi, sıkıntı yok ya. Etiken'in önümüzdeki ay Dadali Show'da haberiniz olsun. Adem Albayrak, sen de hoş geldin. Dinlemeye devam artık şunları diye antrenmandan getiririm diye yarım saatte trafikteyim seni dinleyelim demiş. Adem Albayrak'a da selam olsun. Eyvallah. Murat Uğur Doğan. Selamünaleyküm abi, hayırlı akşamlar. Kızım diye Göksu Uğur Doğan. Eyvallah. Bugün diye doğum günü demiş. Yok ya yeğenimizin doğum günü müydü? Allah sağlıklı, uzunlu, başarı dolu bir hayat versin. Allah acısını göstermesin inşallah. Eyvallah, doğum günü kutlu olsun amcasına, güzel bir eser. Kızlarıma diye tüm Erzincanlılara armağan olsun, Allah'a emanet ol demiş. Sağ olsun Murat Uğur Doğan, selam olsun. Yine benim ilkokuldan sevgili hem sınıf arkadaşım, çocukluk arkadaşım ama şimdi ünlü bir jokey oldu kendisi. Kardeşim uzun zaman oldu görüşmeyeli diye. Eyvallah, kardeşim diye Erkan'ın dediği yolda seni dinleyelim. Oktay Sezek. Oktay Sezek ünlü jokeylerden. Sevgili kardeşime de selam olsun. Oktay'ım ya valla bayağı oldu ya ulan. Bir görüşelim abi, bir ara bir görüşelim. Aynen görüşelim seninle. Oktay'a selam olsun. Sevgili Erkan'a selam olsun. Yanına Erkan var imiş. Güzel, yolunuz açık olsun. Evet biz bu saate bir kapatalım bakalım. Sevgili Ahmet Zılgı'ya, Ahenk Dekor Mobilya'ya bir kez daha katkılarından dolayı teşekkürler. Bakın yine özellikle ve özellikle hatırlatıyorum.
4: Tanıtıcı reklam.
1: Özellikle hatırlatayım, mutfak dolapları, banyo dolapları, gardıroplar, TV üniteleri, mağaza reyonları, ne lazım ise dekorasyona kadar anlayayım, uzman ekibimiz var. Yerimiz Sultanbeyli Yeni Devlet Hastanesi'nin tam karşısında 1200 metrekarelik alan. Sizden de muhakkak çıkın gelin, tamam mı, çıkın gelin. Efendime söyleyeyim, birebir hem kendileriyle tanışın hem hayalinizdeki mobilyayı kullanacağınız yerin ölçüsünü gitsin arkadaşlarımız alsınlar. Hemen yan tarafında yine firma sahibiysen tabela bölümümüz var. Tabela yaptırmak istiyorsan tabela bölümü de emrinize amade. Hemen yan tarafta Asya Müziğimiz var. Bütün müzik aletlerini, bağlama, gitar, keman, kemençe, davul, darbuka, zurna, bunların hepsini hem imanetini yaparak hem de satış mağazamızda yine aynı yerde. 0536 Ahmet Zılgan'ın direkt telefon numarasını verelim arkadaşlar. Dilek arayın, Ahmet Zılgan'la bir görüşün bakayım. 0536 868 4124. 0536 868 4124. Katkılarından dolayı Ahenk Dekor Mobilya'ya, ana sponsoruma teşekkürler.
4: Tanıtıcı reklam.
1: Ne güzel konuşuyor. Konuşmuyoruz demişim. Hadi kapatalım mı? Hadi. Hadi kapatalım bakalım. Hadi.
4: Ahenk Dekor Mobilya'nın sunduğu Dadeli Show sona erdi. 0536 868 4124.

0: Türkiye radyolarının
1: sebebi canım.
0: En dadalisi.
1: Seven
2: en dadalisi.
1: Bilmez misin?
0: Dadali.
1: Duygularımı darbedi. Dağlatma beni. Senden başka kimsem yok, görmez misin? Sevdamızı yok sayıp ağlatma beni. Yollarına yolcu olduğum yar, ömür kervanıma dertleri katma. Aklımı parçalayıp ruhumu yırtma. Sevda terazisini yanlış tutma. Hakkımda haksızlık edip ağlatma beni yar. Sevda derdimin dermanı yar. Felek vurmuş bağrıma pençesini. Yaralı bıraktı benim gibi nicesini. Beyaz örtülü mutluluk penceresini yüzüme kapatıp ağlatma beni yar. Ağlatma beni, kurban ol.

gönül kapısında köle olduğum yer. Bir kusurum var ise geçmiş zamanda, affet, her şey senin bir tek imzanda. Her sorunun cevabı kaderimi yazanda, kalemimi kırıp ağlatma beni. Yokluğunla yoksul eyleme beni yar. Eğer sen gidip kadem basarsan sırra, diyar diyar dolanırım ardım sıra. Ölene kadar kapanmaz bir yara, gönlümde acı bağlatma beni yar. Hakikatli aklına hayran olduğum yar. Sen de bilirsin Mecnun ile Leyla'nın öyküsünü. O da kalbinin ortasına yemişti sevda süncüsünü. Ayrılık makamında hasret türküsünü çaldırıp çaldırıp ağlatma beni yar, ağlatma beni kurban ol.

0: Dadali Show
1: devam ediyor.
2: Dadali.
3: Ya tam da transe bağlanmıştım ne güzel ya vallahi ya.
2: Dadali.
3: Sevgili Eda Doğanay'a selamlar olsun. İlk saatimizin son eseri Eda Doğanay'dan geldi. Bağlatma gelem, bağlatma gelem, tutup benim kollarımı diye bağlatma gelem. Bu arada 8 Ekim'de arkadaşlar, 8 Ekim Perşembe 19.30'da yine kendi günümüzde, kendi saatimizde televizyon programlarımıza startı vereceğiz. İlk konuğum da yine sevgili Eda Doğanay ve Serdar Doğanay olacak. Hem Eda Doğanay'a hem de Serdar Doğanay'a sevgili kardeşlerime de selamlarımı göndermiş olayım. Egin TV'de Adana Show'a yepyeni sezona Allah nasip ederse 8 Ekim'de Eda Doğanay, Serdar Doğanay'la beraber startı vereceğiz. Allah'ın izniyle. Bu arada gelen çağrılara tek tek dönüş yapıyorum uşaklar, haberiniz olsun. Yani cemaatler ayrı. Bu arada içime doğdu ya, sanki dinli ekibime geldi ya. Muhammed Akıncı dinliyor mu şu an biz acaba? Muhammed abi. Orada mısın? Vallahi içime doğdu ya. Acaba dinleyeyim mi dinlemeyeyim mi bilmiyorum onu da. Bakacağım dinleyse zaten. Dinleyse de o ses vermez de. Hacım ola ki hani böyle bir aşka gelirse verebilir belki ses. Varlığını bir belli sun bakayım. Dinliysen bize bir şeyler göre bakayım bir. Sayın Akıncı, Muhammed Akıncı selam olsun. Yarın Muhammed abi de olacağım Allah'ın izniyle. İyi akşamlar. Kanal demiş 15 Temmuz Köprüsü'nde trafik fena, aldığımız din nefesi bile değil, köylü feysik de demek ki değil, hiçbir şey değil, bizim için değişmemiş diye. Kuyaya mı kapıya bir odun demiş. Hepsi mi değil buradasın Erzincanlı, ne o Erzincanlı Şeref. Şeref senin daha önce tabi uzun zaman oldu, ben burada yayında olmadığım için bir 6 ay oldu ya. Sen tabi tam idrak edemedin, sen o derste yok idin yani, ölmekle bayılmak arasındaki farkı biz anlattığımızda. Demek ki sen tam orayı şey yapar yakalayamadın demek. Ben anlatayım onu sana. Tabi bu arada da şov reklam hattını da vereceğim. Ben anlatayım onu, bak Şeref orada mısın? Heh. Şimdi bak bir tanesinde böyle kolonyayla falan birkaç tane tokat vuruyla falan. Anlayın bu bayılma. Bu bayılma. Bayılma da geri gelebilirsin. Kolonya, molonya, soğan, muam, birkaç tane sakayla suratına tokatı, tamam mı? Hop geri gelirsin. Bir tanesinde de bu ölüm anında da Cenaze İşleri Müdürlüğü var da, hangi semtte olduğunu her semtte var. Tabi. İmamlarımız var orada. Her kişi niyetine. Allahu Ekber. Dediği an zaten bir daha sittin sene geri gelemiyorsun. Yani ulan bir kaşıntım var. Yani dedi eldu beni cennete gir diyorsun de yani. Şu an şey de yayına ekleyin. Bu arada radyonun WhatsApp numarası 0541-484-6060. Bak radyonun WhatsApp numarasını veriyorum. Mesajları oraya atın abi. 0541-484-6060. WhatsApp'tan gelsin. Evet, Dadali Show reklam hattını da verelim. Türkülerle baş başa bırakacağım sizleri. Dadali Show reklam hattı. Dadali biz de bir reklam görüşelim seninle değilseniz. Hemen çağrı bırakın, ben arayacağım sizi. 0532-659-2052 0532-659-2052 Uzunuzun çaldırmayın. Bir kere çağrı bırakın. Bir kere çağrı bırakın. Zaten numaranız ekranda düşecek. Ben de arayacağım sizleri. Sıkıntı yok. Reklamla ilgili görüşelim Dadali diyenler şu anda çağrı bıraksın bakayım. Telefon yanımızda. 0532-659-2052 Gene kabuk bağlamış yanılana bir dokunalım. Ya Allah belamızı versin bakayım. Haydi aç sesi, ver sesi.

Filizar. Filizar'ın hemen akabine şöyle türkülerin efendisi sevgili Ali Özel kulakları da olsun da. Olmaz mı, İstanbul trafiğinde olan herkese, radyolarının başına Tadalya kulak veren herkese gelsin. Yuvana geri döndüğüne sevindim Tadal abim demiş. Sen 8 Ekim'den itibaren Perşembe günleri radyo yayını değil ne yapacaksın diye TV programı bahsedeceksen. Hallederek onu ya. Hallederek yapar o abi operasyon, sen onu sıkma. Başkan hoş geldin, sefalar getirdin diye gelen mesaj 48-60'dan. Yeni yayın hayatın hayırlı uğurlu olsun. Yeni yuvandasın, dinliyoruz. Eyvallah Şafak, hoş geldin. Eyvallah, bendim sağ olasın.

Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

bu çok eski kayıt mı Ceren abi ya? Vallahi ya. Bir dakika dur. Ceren Yarıcı'dan şöyle... Şimdi ön dinlemeyi tam keşfedemedim. Lan dedim Allah Allah. Çok eski pilot kayıtmış bu ya. Benim ne la eyvallah. Haklısın Reyhan. Ben de ya. Doğru değil. Reyhan ise uzun yıllar sonra değil mi dinleyelim seni. Çok numara girdik ama o eski kayıtmış ya. Vallahi kayıt içinde ön dinlemesini daha keşfedemedik buranın. Dolayısıyla böyle bir rivrim oldu. Sıkıntı yok. Neyse toparlanır konu. Herkesin bildiği bir eser. Yaram içeriden. Senaryo yarısı yorumuyla gelecek ama. En azından bu kayıt bakayım. Tamam bu kayıt sağlam. Bunda sıkıntı yok. O eski kayıtta aslında o eseri de çok güzel okudu Ceren abi ama son hali arşivde yok. Anladım. Peki. İyi akşamlar dolayı. Evine hoş geldin 13 Sait. Sen de hoş geldin. Sağ olasın. Nedir bu? Eşim, oğlum, Enes, kızım diye Elif ile birlikte seni dinliyoruz demiş. Süper. Selam olsun. İstanbul'dan Fatih Tüm Sivas'a gelsin. İstanbul Kartal Koşuğulu Kalp Hastanesi. Resta Kafe çalışanları. Hep onu da selam olsun. Selamlar için abi. Hayırlı olsun şimdiden dinlemeye devam ki demiş. Mehmet Akpınar. Sana da selamlar olsun. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Peki. Kimler var sen radyo başında? Hep onun için armağanımız olsun bakalım. Hadi. Sesi.

0: en yakın dediğin insanı dahi anlatamazsın. En yakınınla dahi paylaşamazsın. Hep içeride kalır. Belki dinlediğin bir türküyü sözlerinde, belki dinlediğin bir türkünün melodisinde o anı yaşarsın. Üzerinde ne kadar uzun zaman geçse de, yıllar da geçse, anlayın mısın? Unuttuğunu sandığın o olay, bir bakmışsın ki naklen ilk günkü gibi aile cozunun önlerinde film şeridi misali akıp gidiyor. Sivaslı Gökhan Ankara'dan dinleyelim demiş. Selam olsun, sağ olasın Balim, hoş geldin. Selam, harika adam. Ne demiş? Ha, selam Dadali, harika adamsın diye, adam gibi adamsın. Seni diye diğer zamanlarda diye mesaj attım ve hepsine diye tek tek cevap yazdım. Sen neredesin diye, ben diyor oradayım demiş ya. Kardeş diyor, yol nasıl geçsin oğlum. Eyvallah, sağ olasın. Hoş geldin kral abim. Seni Ekin'de dinlemeyi çok özlemişim diye. Sen geldin, mutluluk geldi, neşe geldi demiş.
1: Ha, Elçin, Elçin de yazmış bir de. Bak, vay vay vay vay vay vay. Peki eyvallah, bizim mutfak müdürü de yazmış.
0: Selam da dedi, ben Nasrin İran'dan. Seni çok özledik, hoş geldin demiş. İran'a da selamlar olsun Nasrin'e. Sevgili Ayten'e selamlar olsun. Ayten de mesajını yazmış. Şimdi böyle tekrar yine mesajlarımıza da bir bakalım. Kulaklarımıza yanma olmasın sonra. Evet. Kulağım tabii ki seninle, kolay gelsin demiş Ayten. Erkan yazmış, selamlar, iyi yayınlar abicim. Selamlar, dinlemedik demiş. Selam olsun sana da. Beyaz Aydın abim, tekrar hoş geldin. Sağ olasın Balim, sen de hoş geldin. Bakacağız hoş işlere, peki. Eyvallah. Peki bu arada bazı firmalar da yazay bu reklamla ilgili de. Tilki derler çok fazla diyenler var ya. Reklamla kapatıyorsunuz orayı, sükunti yapmayın ya. Tabii canım ya. Yan ağladı, ben ağladım. Cenal Yarısı'nın hemen akabini Nevzat Soy'dan. Konaklarda olsun. Yine Nevzat abinin Nefesim Dendere Küzebi eser dinleyelim. Sonrasında Bülent Yiğit gelecek ama reklamlara bağlanacağız. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kimse bir yere ayrılmasın, makayama et. Aa!

0: Türkiye radyolarının en dadalisi.
1: Dadali. Radyo 2.
2: Dadali Show.

0: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 6786 0536 409 6786.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

Benim babam Mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım

Tırnağa Anadolu'yum. Aynen öyle. Örfün adetini böyle kapabildiysen, alabildiysen ne mutlu sana. Maalesef alamayanlar da var mı? Var yani. Giydik eskiden, ot geldi zaman gitti. Öyleleri de var aramızda. Yani ne kadar olsa da anne babanın kıymetini bilmeyenler var mı? Var. Ama ne zaman ki o önünden kayboldu, ahlayıp vahlayanlarımız da o zaman piyasaya çıkayım. Öyle mi? Kesinlikle öyle. Allah her şeyin hayırlısını versin. Hayırlısını versin, kolayından versin. Oktay Arslan, hayırlı olsun diye bir şey var Oktay abi. Teşekkür ettim. Seni o selamdaları kolay yasur iyi yayınlar, kanamayan yaralara değil biraz kanat diye ya. Düşük vitesle değil gidiyorsun demiş. Tam gaz yürü diye kim tutar seni? Servisçi 05. Yapacak, onu da yapacak. Rahat olun. Nadal'e baba her zaman bir numarasın diye bunu diyor tüm Türkiye biliyor demiş. Kemal Doğan'a teşekkür ederim, sağ olsun. Selamun aleyküm, ben geldim. Sen de diyor hoş gelmişsin abi diye. Sesini duymak diye çok güzel. İyi ki varsın. Nedim canım benim, oksijenci Nedim ya. Hoş geldin Nedim. Sevgili Dadali hoş geldin diye. Sizi dinlemek diye çok güzel. Hayırlı olsun. Sus da Leyla'mı diye bir ara diye çalarsan çok sevinirim demiş. Gülsüm Kanataş Kadıköy. Eyvallah. Gayrimenkulcu belli.

0: Şimdi Ansemir, şeyden bir mesaj geldi. Instagram'dan Radyocu Dadali sayfasına. Ya arkadaşlar, bakın ayrımsız bir program diyor burası. Geçti bunu açıklamayacaktım ama kendi bir açıklama yapayım size. Şimdi bizim programda sadece öyle türkü mucuk kutusu değil. Yani Kürt, Lazi, Alevisi, Sünnisi, Çerkezi, Göçmeni Türkiye radyolarının tek ayrı... Bilmeyenler için söylüyorum bunu. Tek ayrımsız radyo programıdır bu.
1: Dadali Show.
0: Bilmem anlatabildim ya. İki tane Karadeniz aldım oldu diye Karadeniz. Durun bakayım ya. Nenim leyla illallah. Daha durun bakayım. Her bölgeden gitti bu. Bunlar daha bak bu ikinci gün bu saate girişim bu. Tabii bunlar daha isim maturları. İsim maturları. Daha dur bakayım daha neler yesecek o gün neler. Oho. Tabii daha neler yesecek yani. Yoldaş. Yoldaş da yolda. Bakayım bir resim atmış gene ne yaptın? Oğlum trafik bana ne lazım? İkide bir trafik hataysın sen. Bu çocuk her akşam trense bağlandı ya. Oğlum her akşam trafik hatayı bizi. Anladık tamam. Yollar senden soruluyor. Onu da farkına ek. De bundan bana ne? Benim için trafik yok. Anladım onu diyorum ya yoldaş. Gene akşama kadar mı diyorum? He abi he diyor. Mutlu oldum. Neye mutlu oldum? Canım benim ya. Televizyon programı ne zaman başlayacak da devam edemiş. 8 Ekim'de başlıyor arkadaşlar. 8 Ekim'de. Neredeyiz? 8 Ekim'de Ekin TV'deyiz. 19.30'da televizyon programına start vereceğiz. İlk hafta konuğumuz da Eda Doğanay ve Serdar Doğanay olacak. Haberiniz olsun. Anlayın mısın? Bu arada Dadali Show reklam hattını bir kez daha vereyim. Şöyle sonunda güzel bir tuşuyla devam edelim muhabbetimize. Olur mu? Dadali Show reklam hattını vereceğim ama buraya sizden ricam sadece ve sadece iş yeri sahipleri, firma sahipleri. Tarih bırak şunlar. Onlarla bir görüşeyim bakayım. Ben arayacağım. Hem reklamları görürsünüz hem de sizleri de inşallah Radyo Ekin'de, Dadali Show'da böyle bizim kitlemizde bir araya sizin firmanızı getirmiş olacağız. Anlaştık mı? 0532. Şu anda çağrı bırakanları bir göreyim. İş yeri sahiplerini, firma sahiplerini. Daha önce hiç reklam çalışmadık diyenler varsa bence ekmek yediğiniz iş yerlerine şans vermenizi tavsiye ederim. Rızkın kefini şüphesiz Allah. Biz de böyle dilimiz döndüğü kadarıyla sizin de firmanızı anlatalım. Bizi biz yapan, yani Dadali Dadali yapan milyonlar sizin de inşallah. Müşteriniz olsun Allah'ın izniyle. Anlaştık mı? 0532 659 2052 0532 659 2052 Siz çağrı bırakın da ben de burada abone türkü bakayım, bakayım ne çalalım diye. Abone güzel bir türkü bakayım dur. Vallahi güzel bir türkü ayarlayacağım şimdi. Arama sorma yar, oy sürgün sevdam, ardından savurma yar, oy ay. Eskilere bir gidelim be, eskilere bir yol alalım. Evet, tanrılar geliyor, görüyorum firma sahiplerine teşekkür ediyorum. 0532 659 2052. Dadali reklamla ilgili görüşelim diyorsan hemen tanrı bırak. 0532 659 2052.

0: Özden vay deli vay vay vay, fena türküler fena türküler ama bana ayrılan sürenin de sonuna geldik. Valla biraz önce Bayram Bey aradı, elektrik firmasıymış, şimdi konum atıyorum kendisine. Manisa'nayım dedi, dedim ne dersin ya, ne kadar güzel işte. Peki inşallah radyomuzda bizi ziyaret edecek, Allah nasip ederse böyle firmasını da, elektrik firmasını da, bizlerle programlarımızda sizlerle buluşturacağız. Daha çok firmaları buluşturacağım. Şimdi ben usullerini sana ayarlıyorum. Gelen çağrıları tek tek arayacağım. Firma sahiplerimiz, iş yeri sahiplerimiz çağrı bırakmaya devam etsinler. Dadalı Show reklam hattına 0532 659 2052. Kazanmak isteyenler, Dadalı biz de bir reklam yapalım, biz de ön plana çıkar diyenler var ise, alo demeniz yeterli, çağrı bırakmanız yeterli. Ben arayacağım sizlere, sıkıntı yok. Anlaştık mı? 0532 659 2052. Çağrıları bırakın, az sonra arayacağım tekrar. Gelen çağrıları firma sahiplerimiz, iş yeri sahiplerimizi. Efendim bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın saatler 18'i gösterdi önde. Karadeniz'in ve 7 bölgenin en nadiri türküleriyle. Şimdi diye mikrofon başına olacağım. Sizde de bıraktığım yerlerde. Radyolarınızın başında bulacağıma inanıyorum. Her şey ama her şey gönlünüz olsun. Rabbime emanet olun. Güzel bir türkü huzurlarınızdan ayrılalım, olur mu? Ha böyle şöyle ne diyelim? Sona erdi diyelim. Sonrasında güzel bir türkü sürpriz. Hepinize gelsin be. Yarın görüşürük. Allah'a emanet. Program biter, Dadalı gider. Allah'a ısmarladık, hoşça kalın.
1: Dadalı Show.
2: Dadalı Show.

kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Başımı bu

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Kafaya karanfil katardın, kattın. Zarif gülüşünü, inceden telaşını, çaktırmadan gözyaşını katardın, kattın. Sen benim o canımsın, bu gidiş hangi gidiş? Bir daha döner misin? Hayatın tuzağına düştük, sevginin uzağına. Al ger beni bin yıllık çarmıhına. Yorgun bedenimi taşla, toprağına götür beni. Hüznünle birlikte göm beni, bağışla. Şimdi bir aşka ağlıyorum. Azrail'den koparıp getirdiğim acılı bir aşka. Gideli ilk defa çay demliyorum. İçine karanfil katıyorum, içemiyorum. Usulca ağlıyorum. Al götür beni. Gittin ya, gittin işte. Hiç aklımdan geçmeyen şeyler geliyor aklıma. Çalı çırpı kurduğumuz sırça saray yıkıldı işte. Gittin ya, gittin işte. Bir ormancı türküsü kaldı belleğimde. Bir de

denizine küsmüş bir martı gibiyim. Dalgalar üstüme üstüme geliyor. Ah pınar gözlüm, suç ortağım, bu yarayı taşıyamam. Sen gidersen yaşayamam. Bu senin yaptığın korsan bir eylem. Her şeyi dağınık bırakıp aniden çekip gitmek. Bu sabah cebimdeki bütün paraları mendil satan çocuklara dağıttım. Ah pınar gözlüm, her şey ters duruyor bu evde. Yerdeki kilim, odadaki halı, pencereler kapalı, hiçbir şeye dokunan

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

sonbaharda dökülen her yaprak, her biri ömrümden bir şey götürüyor. Sen gidip gelmedin ya gülüm, galiba ömrümün sonu geliyor. Hiç kimse anlamadı bu hıçkırıkların anlamını. Hiç kimse anlamadı gülüm, senin için ağladığımı. Hiç kimse anlamadı, ölümmüş, o da neymiş. Sen gel bendeki sensizliği gör gülüm, ölümden de betermiş.

Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoğunluğunuz.

0: çocuğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

0: kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başıma bu başıma.
0: Ekin.
1: Bakın gözümün yaşına.
0: Radyo Ekin.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

güneş doğar kaybolursun ayıma. Ay ışığı der durursun vay aman.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

Ben şimdi hangi dağa yaslanayım? Bir daha olmayacağını kendime nasıl anlatayım? Düştüğüm bu dehlizden nasıl çıkarım? Söyleyemediklerimin pişmanlığına mı yanayım? Çaresizliğime mi? Ben şimdi ne yapayım? Kolum kanadım.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizlere getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde.

0: de 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212-892-4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Azdan gelen, yürekten giden.

0: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başıma bu başıma.
0: Ekin.
1: Bakın gözümün yaşına.
0: Radyo Ekin.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

olsaydım, olsaydım yine sever miydin beni, beni? Simsiyah duman olsaydım, olsaydım.

0: olsaydım bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

ömrümdük zamanı çekmek kadar. Yaşama sebebimdin su kadar, ekmek kadar. Ayrılığın, hüznün, her şeyin bir tadı var. Seni özlemek de güzeldi be gülüm, seni beklemek kadar. Sebebi sensin, sebebi sen. Her gece içmemin, her gece ölmemin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60 Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrıca...

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Başımı bu

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Yan gelin gelin.
1: Reklam. Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların. Zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Azdan gelen, yürekten gelen.

0: sevme bakma.
1: Radyo İçin. Radyo İçin.
2: Bu frekansta.
3: En hüzünlü türküler bu frekansta.
2: Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo İçin'de dinleyebilirsiniz.

Sen şimdi hangi dağa yaslanayım? Bir dağ olmayacağını kendime nasıl anlatayım? Düştüm bu dehlizden nasıl çıkarım? Söyleyemediklerimin pişmanlığına mı yanayım? Çaresizliğime mi? Ben şimdi ne yapayım? Kolum kanadım.

İnsanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdumda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye geliyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın gittiğinde büyüyen sevgili, ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurt. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin.

0: Ekin. Radyo Ekin. Bu frekansta.
1: En hüzünlü türküler
0: bu frekansta.
1: Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.